Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tom, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Afyon'u iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygu namına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

Merhabalar sevgili dostlar, hepinize saygılar, sevgiler, hürmetlerle sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız umuyoruz, iyisinizdir, iyi olmanızı diliyoruz her zaman olduğu gibi. Ve değerli dostlarımız, bir şiirle başlamak istiyorum. Fakat şiirin öncesine öncelikle bir merhaba diyeyim, bir haliniz hatırınızı sorayım. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni yayın dönemimizde, yeni yayın anlayışımızla sizlere farklı programlar icra etmeye çalışırken oldukça yorucu bir tempoyla çalıştığımızı söylemekte fayda var. Bu yorucu tempo hakikaten de bizleri yorar.

gereken, bir taraftan da çok mutlu edici bir duruma sahip veya konuma sahip. Yorulurken mutlu olmak gibi ilginç bir durum. Sanırım hayatınızın birçok yerinde, boyutunda böyle durumlar vardır. Yoğunluk, belki her gün aynı yoğunluğu yaşamak istemezsiniz ama şöyle bir baktığımızda yoğunluğun olmadığı dönemler sanki daha sıkıntılı dönemlermiş gibi bir algı var bende. Belki katılırsınız bana bu anlamda. Programımızda belki konuşacağımız konu bu değil. Daha çok şiire yer vereceğiz. Şiirden, sanattan, edebiyattan bahsedeceğiz. Ve kültür, sanat ve haber programlarına ağırlık verdiğimizi az çok hissetmişsinizdir. Hissetmediyseniz de bu saatler itibariyle, bu dakikalar itibariyle hissetmenizi sağlayacak sunumlar yapmaya çalışacağız. Tabii ki bir internet radyosundan beklenenden daha fazla şeyler bunlar. Çünkü benzerleriyle kıyasladığınızda internet radyoları daha çok kayıtlarla, kayıt programlarla, hatta programsız müzik sunumlarıyla ilerleyen bir içeriğe sahip. Biz hakikaten de bir FM bandında olması gereken neredeyse tüm programları icra etmek gibi bir iddiamız var. Bundan sonra bu iddiayı güçlendirecek savları da önünüze sunmuş olacağız. Umuyorum bundan memnun kalırsınız. İşte yapacağımız programda onlardan biri olacak ve olmaya devam edecek. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyoruz kulaklarınızdan, oradan gönülleriniz akacak cümleler kurabilme meziyetimizi koruruz. Ya da öyle bir meziyetimiz yoksa onu kazanırız. Önümde Üstad Sezai Karakoç'un unutulmayan şiirlerinden biri var. Lili Yar var. Dilerseniz hemen o şiir aktarayım ve akabinde devam edelim.

bu kuklaların kukla olmadığı besbelli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek besbelli. Altın saçlarını yan atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl şekercesine inanışı. Lili'nin yağdan kıl şekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Kuklaların kukla olmadığı besbelli. Lili'nin çekip gideceği besbelli. Lili'nin dönüp geleceği besbelli.

Ekmek hava kalın olmuş ha kabaro de Paris. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili. Ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili. Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil. Olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesen de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Lili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al. Al bu kürkü, bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultan olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili. Bizi öpmeden mi gideceksin Lili?

Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavulun alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu, keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili. Ben.

Güzel bir şiirdi değil mi? Didier Sezai Karakoç'un unutulmayan eserlerinden biridir. Belki birçok insanın da bildiği bir hikayesi vardır Lilier'in. Daha çok sanat eserlerinin sinemaya uyarlanması söz konusu olmuşken burada bir farklılık olmuş ve bir film bir şiire konu olmuştur. Lilier şiirinin bir hikayesi söz konusu. 1953 Amerikan yapımı olan, yönetmenliğini Charles Walters'ın yaptığı Lily isimli filmden etkilenerek veya oradaki hikayeyi özgün bularak ortaya konmuş bir çalışmadır. Belki bunu bilmeyen de yoktur. Lily 16 yaşında temiz kalpli, saf, insanlara sonsuz güven olan bir güzel kız. Babasını kaybettikten sonra şehre tanıdıklarının yanına çalışmaya geliyor Lily. Onun da öldüğünü duyunca çaresiz bir şekilde kalacak bir yer ve iş arıyor. Sonra şehirde kurulan sirke gidiyor ve bu sirkte çalışan Marcus'la tanışıyor ve onun aracılığıyla burada garson olarak işe başlıyor. Ve Marcus'un gösterilerini büyük bir hayranlıkla izliyor. Marcus'la Lily arasında geçen bir hikaye bu. Lily Marcus'u severken sirkte kukla oynatan Paul da Lily'ye aşık oluyor. Fakat Lily bunun farkında değil. Paul'u kaba ve sert biri olarak görüyor. Paul çok iyi bir dansçıyken savaşta sakatlandığı için sirkte kukla oynatmaya mecbur kalıyor. Hikayenin belki de daha sonra belki birçok varyantı çekilmiş olabilir, benzer bir öyküye tanıklık etmiş olabilirsiniz. Daha sonra Lily işten atılıyor değerli dinleyicilerimiz. Gidecek bir yeri de yok. Tüm umutları tükenen Lily tam böyle en sıkıntılı anında intihar etmeye karar veriyor. Tam o sırada perdenin arkasından havuç kafalı kukla çıkıyor ve Lily'yi yanına çağırıyor. Kuklayı oynatan Paul tabii ki. Lily ile kukla sohbeti başlıyorlar. Bir insanla cansız bir kuklanın konuşmaları sirktekilerin bilgisini çekiyor ve Lily'yi tekrar iş alıyorlar. Her akşam bu gösteri tekrarlanıyor. Ve izleyicilerin yoğun ilgisiyle oluyor bu olay. Ve kuklalar, bu kuklaların kukla olmadığı besbelli diyor ya Üstad Karakoç, işte tam da bunu söylüyor. Bu arada Lily Marcus'u işten işe sevmeye devam ediyor tabii. Marcus'un evli olduğunu duyunca Lily sirki terk etmeye karar veriyor. Bu arada yaptıkları gösterimlerle dikkat çeken Paul'e iyi bir iş teklifi geliyor. Fakat Lily olmadan bu işi başarmaları da mümkün değil. Lily eline bavulunu almış sirki terk etmeye koyulurken kukla arkadaşı havuç kafa yeniden beliriyor perde arkasından ve Lily'yi yanına çağırıyor. Bize veda etmeden mi gideceksin Lily? Bizi de yanında götür Lily şeklinde şiirde de geçtiği gibi konuşuyor. Yalvarıyor adeta. Kukla arkadaşlarından olan tilki Lily'ye hediye bir kürk almış. Borcunu ödemediği takdirde kendi kuyruğunu vereceğine dair anlaşma imzalamışlar. Lily, kukla arkadaşlarının kendisine gösterdikleri sevgi ve sadakatten dolayı gözyaşlarını tutamıyor. Kuklaların titrediğini fark ediyor. Bir ara Lily ve perdeye kalkıyor. Perdenin arkasında kaba ve sert diye tanıdığı Paul'u görüyor. Ona sen nesin, duygularını kaybeden bir canavar mı diye bağırıyor. Sirki terk eden Lily yolda tüm yaşananları düşünüyor ve çok sevdiği kuklaları oynatan, onları konuşturanın Paul olduğunu anlıyor. Yolda rüyaya benzer bir şey görüyor Lily. Kukla arkadaşlarıyla yürürken her birinin Paul'e dönüştüğünü, onunla dans ettiğini görüyor. O kuklaların aslında Paul olduğunu ve aslında Paul'u sevdiğini anlıyor. Lily koşarak sirke dönüyor, kapıda Paul tabii ki. Çocukça ve sevinçle Paul'e sarılıyor ve film böylece sona eriyor.

1953 yapımı olan bu film ardından 1954 yılında Sezai Karakoç Liliyar isimli şiirini yayınlıyor. Şiiri bu öyküyle okumadan da güzel aslında. Ben de bu öyküyü duymadan önce bu şiirdeki o lirizme, o müzikaliteye baktığımda etkilenmiştim. Etkilenmemek mümkün değil ama neydi yani, ne vardı burada diye sorduğumda olmuştu ama daha sonra böyle bir hikayenin var olduğunu öğrenince hikayeyle bütünleştirmiştim ama hikaye çok güzel tabii ki. Fakat hikayeyle bütünleştirmeden bile müstakil anlamda gerçekten de ortaya güzel bir usta işi çıkmış diyebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi güzel bir eserle veda edelim bence. Öncesine bir Sezai Karakoç şiirini daha ekleyelim. Ne okuyalım dersiniz? İlk isimli kısa bir şiiri var Sezai Karakoç'un. Dilerseniz hemen onu paylaşayım ve ardından çalacağım şarkı ve öncesinde okuyacağım şiir şu anda bizleri dinleyen tüm sevgili ve güzel insanlara armağan olsun. İlk diyelim aslında, ilk dediğimiz son olabilir. Buyurun bakalım.

yanlış trenden indin. Seni şehrin aynasından geçirdiler. Sana baktım yıllarca hep aynı özlem penceresinden. Yürüyen ve kaçan yalın ve çocuksu özlem penceresinden. Denize karşı küçüle küçüle giden evleri ince ince karşılardın, olağan olağan karşılardın. Şen dünya içinde sen, dünya içinde bir avuç şen dünyaydın sen. Bahar bilgisi, güneş rengi, at soluğu ve sen. Seni çağırıyorum, geç gel ağlayan son bakireler içinden. Kadınlar taş heykeller gibi gelip geçer sarı kayalardan. Hangisine baksam sen kımıldar, sen seslenirsin içerlerden. Çekil karşımdan, sultanı cariyeler dar ama körlüğü diyorum. Körlük güneşe ve gözlerime doğru gelen. Sen bir el uzanışıyla aydınlanan yeni ay mısın? Geyik resimleriyle kabarık her köşen, geyik derisinde akan ilk nehir, bir el uzanışıyla ilk sokağın ağzında kaybolursan ağlayacağım. Leylaklarla akrepler gözlerine bakıp insan olurlarsa, çocuk cennetinde günahların ilkini sen işliyorsun demektir suna. Parlayan denizler, gürültüsüz şiirler, kapanan kapılar sana göktaşlarını getiriyorlar. Seni sayıklıyor. Denemesi yanlış yapılmış. İlk ok. Denemesi yanlış yapılmış.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Metehan'ın, Metehan'ın sesi gelir çağların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türklüğün öfkesinden. Titrer dağlar, yarılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kartal, yerde aslan, dalda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır, yiğitliğin timsali. Zalimin üstüne kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede.

İyi akşamlar Türk dünyası. Zulme karşı direnen Suriye Türkmenlerinin, bayır bucağın, Türkmen dağının sizlere kucak dolusu selamını getirdim. Ey Türkmenlerin, Suriye ve bayır bucakların anası Türkiye. Var olun, sağ olun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve

Türkiye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden An, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Türkiye'nin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Afyon'u iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

yapmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

Yurtfm.org ve Yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen daha var Leskaya'da. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi?
1: Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejimi baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak buraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinin yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerini

0: değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar kapsının orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın, artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi yönünden de, tıbbi malzemeler yönünden de çok destek bulundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
2: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
2: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. Devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
2: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız. Ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Yani tabii ki gidip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
2: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileriz bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad'da, Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
2: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gülyüz Türk Edebiyatçısı.
1: Ahmet Muhip Dranaz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini ve edebiyata bakışlarını eserlerinden örnekler vererek hazırladığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızda karşınızdayız.
1: Bugünkü sanatçımız kendi deyişiyle hayatını şiirle bölüşmüş Ahmet Muhip Dranaz.
0: 1909 yılında Sinop'ta doğan Dranaz, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde çalışır bir süre. Hukuk öğrenimini yarıda bırakan Dranaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne girer. Yedek subaylığını 2. Dünya Savaşı'na rastlayan yıllarda Ağrı'da yapan şairin hafızasından silinmeyen Ağrı adlı şiiri bu dönemde yazılmıştır. Ancak Ahmet Muhip'i en çok hatırlatan, geçmişle şimdinin bir toplamı olan, unutuş anlamını taşıyan Olvido'dur.
1: Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk çığlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik, işte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven, susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan sabaha karşı hatırlar bir gün camı açtığını, duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu, çöküp peynir ekmek yediği taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir.

0: en bilinen şiirlerinden Olvido'nun hemen girişinde "Hoyrattır bu akşamüstüler daima" derken yalnızlığın hüznünü, yitirilmiş olanı sezdirir birden.
1: Ahmet Muhip Dranas, Çocuk Esirgeme Kurumu Yayın Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 1946 yılında aynı kuruma başkan oldu. Zafer Gazetesi'nde günlük fıkralar yazdı bir yandan da. Daha sonraları Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.
0: Şiirlerinde bulutu, rüzgarı, denizi, dağı, çiçeği, yağmuru hiç eksik etmeyen Ahmet Muhip Dranas, 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara'da veda eder hayata. Vasiyeti üzerine doğum yeri olan Sinop'un Salı köyünde toprağa verilir.
1: Dranas'ın şiirinde insanları huzura, barışa götüren sevgi ve tabiat geniş bir yer tutar.

0: Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yönlendirmeleriyle şiir yazmaya başlar Dranaz. Çıktıkları sırada yankılar uyandıran bazı şiirleri Fahriye Abla, Olvido'yla 1947 yılında piyes yarışmasında ikincilik alan Gölgeler adlı oyunu onun tanınmasına yetmiştir.
1: Dranaz'ın şiiri, biçimi ve temalarıyla bir önceki kuşaktan Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer tarafından kurulup geliştirilen şiire yakındır.

Birçok edebiyat tarihçisinin ise Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte Yedi Meşalecileri 1940 kuşağına bağlayan, sese, şekil mükemmelliğine önem verişi ve Türkçe'de yeni bir şiir dili yaratmaya çalışmasıyla şiirimizde kendine sağlam bir yer edinen şairlerimizdendir Ahmet Muhip Tıranaz.

Kendisiyle yapılan bir röportajda, "Benim şiirlerimde vezin vardır, kafiye vardır ama ben ne kafiye düşkünüyüm ne de vezin mutaassıbı. Vezin ve kafiye üzerinde ayak direyişim, başladığım her şeyi en iyi şekilde bitirme çabasından kendimi yoksun kılmamak içindir. Ve ben, vezinli ve kafiyeli şiirden de yarınki anlayışı zevki duyuracak bir sonuç elde edebileceğime inanıyorum." diyerek kendi şiirini değerlendirir Dranas.

Edebiyatımıza birçok şiirleriyle yeni bir söyleyiş ve kendine özgü duyarlılık getiren Ahmet Muhip Tıranas'ı, ince uzun boylu, gözleri bir rüya aleminde yüzermiş gibi hafif dalgın, sesi yumuşak ve dumanlı, ağır ağır konuşuyor, daha çok dinliyor. Dış alemle pek ilgili görünmüyor. İçine dönük, hülyalı bir adam diye tanıtır bize Baki Süha Ediboğlu.

0: Mehmet Kemal, kitleler içinde çok sevilen Fahriye Abla adlı şiirin yazıldığı atmosferi şöyle anlatır anılarında. Ahmet Muhip'in gençliği eski Ankara'nın Cebeci semtinde hamam önüne yakın mahallelerde geçmiştir. Akşamüstleri kapı önlerine mangallar konur, yerlenir. Mangal yakılmamışsa ocaklar ateşlenir. Akşam yemekleri hazırlanır. Bu mahallede oturanlar genellikle şehrin yerlisi değildir. Uzak yerlerden gelmiş göçmenlerdir. Şair, hava keskin bir kömür kokusuyla dolar derken mahalledeki bu akşam hazırlığını anlatmak ister. Bir hayal kalır. Bu hayal güzel komşu Fahriye abladır.
1: Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Hayalimdeki tek çizgi bir sen kalmışsın, sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batışına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçende akasyalar açardı baharla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla.

İnsanın evren ve tabiat karşısındaki duygularını, şiirlerini lirik bir biçimde şiire dönüştüren Ahmet Muhip Dıranaz, bütün şiirlerini Şiirler adlı bir kitapta topladı. Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikest'te, Haluk'un Defteri kitaplarından seçmeleri ve Han-ı Yağma, Tarihi Kadim adlı şiirlerini günümüz Türkçesine çevirerek Kırık Saz kitabında bir araya getirdi. Baudelaire'den çevirdiği şiirler de vardır. Denemeleri ölümünden sonra Yazılar adıyla kitaplaştırıldı. 1940'lı yılların havasını yansıtan oyunlarında işlediği Düşle Gerçek, Geçmişle Şimdi, Hayatla Ölümü dramlaştırılmış şiirlerle anlatır. Oyunlarından Gölgeler 1946'da İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Abdülhak Hamit'in Finten adlı oyununu yeniden sahneye uyarladı.

Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarında geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana.

0: Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca

bunu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Temmuz'un 24 boyu, gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu, gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu, tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu, gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var. Bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddini atanı. Kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı. Gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözden senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle,

Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Saati.

0: Bir varmış bir yokmuş. Tanrı'nın kulu çokmuş. Çok demesi yok demesi günahmış. Bir padişahın hiç çocuğu olmaz, olursa da yaşamazmış. Günlerden bir gün bu padişahın bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Babasıyla anası, saraydakiler, dışarıdakiler, köydekiler, kenttekiler, yazıda yabanda kimler varsa herkesi bir telaştır almış. Bu kızı nasıl olsa da yaşatsak diye tasalara düşmüşler. İşin sonunda padişah hekimlere, hocalara başvurmuş, danışmış. Onlar da uzun uzadıya görüşüp kitaplar karıştırdıktan sonra padişaha, "Yerin altında gün girmez, dünya görmez bir mağara yaptırın. Varsın orada yaşasın da büyüsün. Ancak böyle olursa olur, başka çaresi yoktur," demişler. Padişah da çocuğu yaşasın diye çaresiz bu düşünceye uymuş, yer altında her yanı kapalı, yalnız tavanda bir küçük penceresi olan bir mağara yaptırmış. Yanına süt ninesini, dadısını, halayıklarını katmış. Böylece bir düzen kurulmuş. Bunlar gelir gider, nöbetleşe hanım sultanın işlerini yaparlarmış.
1: Tahir Alangu'nun derleyip kaleme aldığı Billur Köşk adlı masaldan bir bölümü sunarak başladık. Sizlerin de bildiği gibi masallar genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen olağan dışı olayları anlatan öykülerdir. Az önce de belirttiğimiz gibi Billur Köşk masallarını Cumhuriyet Devri yazarlarından Tahir Alangu derlemiş. Tahir Alangu, Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yozgat'ta başlayan öğretmenliğine Kepirtepe ve Ortaklar Köy Enstitülerinde, Van ve Erzincan liselerinde devam etti. 1956'da İstanbul'a atandı. Galatasaray Lisesi'ndeki edebiyat öğretmenliği 1965'ten ölümüne kadar sürdü. Yazı hayatına ilkin bir şiirle giren Alangu, 1941-1942 yıllarında Yeni Türk ve Yurt dergilerinde o yılların en verimli kültür alanı folklor, çaba ve yayınları üzerine yazılar yazdı. Günümüz edebiyatının çeşitli kesim ve kişilerine yeni eserler, özellikle hikaye roman yayınlarına ilişkin inceleme ve eleştirilerine 1956'da İstanbul'a geldikten sonra Yenilik ve Yeditepe dergilerinde başlamıştı. Kitap olarak başlangıçta bir destan özeti, bir derleme, ölümler dolayısıyla anma kitapları çıkarmıştı. Bunları 3 ciltlik büyük incelemesi Cumhuriyet'ten sonra hikaye ve roman ve belgesel, bir roman biyografi değerinde Ömer Seyfettin monografisi izledi. Çok sevdiği masal çalışmalarından 2 eser bırakabildi. Billur Köşk Masalları ve Keloğlan Masalları. Billur Köşk adlı kitap için Tahir Alangu neler söylüyor bakın.
0: Hikayeyi Billur Köşk ve Elmas Define denince Türkiye'de yüzyıldan beri halk arasına yayılmış, sevilerek okunmuş, derleyicisi bilinmeyen bir masal kitabı anlaşılır. Bir zamanlar Beyazıt Çemberlitaş çevresinde hanlardaki basım evlerinde her yıl 10 binden aşağı düşmemek üzere basılan, Darenteli kitapçıların heybelerinde Anadolu'nun ücra dağ köylerine kadar yol bulup gidebilen eserler arasında Billur Köşk kitabının daima seçkin bir yeri olmuştur.
1: Gelin el ele verip Billur Köşk'e gidelim sizinle.

0: Günler, aylar, yıllar geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış. Geçmekle bu kız büyüyüp gelişmiş, okuma yaşına gelmiş. Her gün aşağıya bir de hoca gönderir olmuşlar. Okumayı, yazmayı, gerekli bilgileri öğrenmiş. Gel zaman, git zaman 15 yaşlarına erişip aklı uyanık, güzellikte benzeri yok yetişkin bir kız haline gelmiş. Bir kusuru varmış. Gün görmediğinden yanakları sarı güller gibi solgunmuş. Bir saray gibi dayandığı, döşendiği, her bir istekleri yerine getirildiyse de elinde sonunda kızcağızın bu mağarada canı sıkılmış, yerinde duramaz, bir yerde oturamaz olmuş. Dört duvar bir oda içinde bilinmedik, görülmedik köşeme kalır. Günün birinde aklına ta yüksekte, tavanın ortasındaki tepe penceresi düşmüş. Odada ne kadar masa, rahle varsa üst üste koyup üzerine tırmanıp tepe camını kırmış. Başını dışarı çıkarınca ne görsün? Karşıda uçsuz bucaksız bir deniz. Üzerinde gemiler yürür, güneş vurdukça şavkı yalım yalım gözler alır.
1: Evet, kız başını dışarı çıkarınca uçsuz bucaksız denizi, denizde gemileri görmüş. Bakmış ki yemyeşil ağaçlar salınır rüzgarda. Kuşlar ötüşür cıvıl cıvıl. Çiçek kokuları gelir dört yandan burcu burcu. Kız bir bakar, gözleri kamaşır, bir daha bakamaz. Dünyanın altından başka üstünün de olduğunu anlar. Sesten sedadan kesilir, dalar derin düşüncelere. Dadısı gelir, bir bakar ki yığılmış eşyalar üst üste. Tepedeki cam kırılmış, telaşlanır dadı.
0: Aman bu eşyaları kim yığdı böyle? Bu camları kim kırdı deyince Hanım Sultan da derin uykulardan uyanır gibi silkinip üst üste koyan, üstüne çıkan, camları kıran zavallı sultan benim. Bu dünyanın üstünde bir başka dünya daha varmış. Parıltısı gözlerimi, güzelliği hem aklımı hem gönlümü aldı. Aman beni bu dar yerden çıkarın yoksa kendimi öldürürüm diye keser atar. Dadı bunları duyunca, bu halleri görünce korkular, heyecanlar içinde padişaha koşup ayaklarına kapanmış. Olup bitenleri Hanım Sultan'ın dediklerini bir bir anlatmış. Bunun üzerine almış padişahı da bir telaş. Hemen hekimleri, hocaları, akıl danelerini çağırmış, bunlar kızı muayene etmişler, baş başa verip danışmışlar, derin derin düşünmüşler. Sonunda bir yerde birleşip, ''Padişahım, bu kızı artık dışarı çıkarın ama birden olmasın. Gözü de gönlü de pek yorulmasın. Her gün biraz gezdirir, yine mağaraya indirirsiniz. Gide gide bu dünyaya alışıncaya kadar.'' diye kararlarını bildirmişler.
1: O günden sonra her gün dadısı Hanım Sultan'ı almış, sarayın bağlarında, has bahçelerinde dolaştırmış. Günden güne kız dünya yüzünün havasına, güneşine, suyuna, toprağına alışır olmuş. Günlerden bir gün gezinirken gül bahçesinde engin denizleri görmüş, düşünmüş. Sonra padişah babasının yanına gitmiş.
0: Ey benim şefkatli babam, şu görünen denizin üzerine billurdan bir köşk yaptırasın. İçine altından gümüşten dökülmüş mücevher kakmalı eşyalarla, sırmalı atlas kumaşlar, ipek halılarla döşeyesin. Budur senden gönlümün dileği diye ağlamış, yalvarmış. Padişah da, aman benim sultan kızım, seni ne dilekler, nasıl emeklerle elde ettiğimi unutmadım. Dilediğin köşk, saray, eşya olsun. Hazinelerim uğruna dökülsün, saçılsın demiş de oradan hemen mimarlara, ustalara emirler salıp hazırlığa girişmişler. Uzak Doğu ülkelerinde bilinmeyen dağlardan çıkarılmış saf billur kayalarını kervanlarla getirtmişler. Denizin tam orta yerinde yapıya başlanıp tam bir yıl başta padişah, ardında bütün ileri gelenler her işi bir yana bırakıp yalnız bu iş üzerine olmuşlar da ancak aralıksız çalışıp bitirebilmişler. Oradan padişaha haber gönderip hep birlikte derya kenarına gitmişler. Bakmışlar ki görenin gözleri kamaşır. Dille tarifi mümkün olmaz. Deniz ortasında yalpır yalpır çakıp durur bir billur köşkü, dünya yüzünde bir benzeri yok. Hanım Sultan gelip babasının elini öpmüş. O da, ey benim can kızım, işte dilediğin köşk bitti. Yanına cariyelerini, halayıklarını al da var gönül hoşluğuyla otur demiş ve billur köşkün altın anahtarını teslim etmiş.
1: Hanım Sultan cariyelerini, halayıklarını toplamış, birlikte denizin ortasındaki billur köşke gidip yerleşmişler. Çok geçmeden billur köşkün adı sanı 7 iklim 4 köşeye yayılmış. Her gün yerli yabancı binlerce insan gelir gemisiyle, sandalıyla billur köşkün çevresini dolaşırmış. Bu köşk üzerine şarkılar, öyküler söylenmeye başlanmış. Gün gelmiş, Yemen padişahının oğlunun kulağına da bu köşkün adı sanı erişmiş. Bir merak sarmış şehzadeyi. Gelen giden kim varsa hepsine sormuş. Onlardan billur köşkün hikayesini dinlemiş. Merakı dinledikçe, gün geçtikçe azalacağını artmış. Sonunda dayanamamış, padişah babasına gitmiş.
0: Ay benim şevketli padişah babam, İstanbul padişahı derya yüzüne bir billur köşk yaptırmış ki adı sanı dünyayı tutar. Dille anlatmaktan aciz kalıyorlar. İzin verirseniz gidip görmek isterim. 3-4 aya kadar döner gelirim der de dileğini anlatır. Babası da izin vermezse olmayacağını anladığından hayır duasıyla destur verince yanına birkaç adamını alıp bir de gemi donatıp az zamanda yola çıkarlar. Gece gündüz durup dinlenmeden yol alır, denizler aşar, boğazdan geçerler. Aylarca yolculuktan sonra uzakta, deniz ortasında şavkı dünyayı tutan yüceden bir yapı görürler. Şehzade arkadaşlarına, aradığımız yer burası olmalı der. Buradan birkaç günlük daha yol gittikten sonra billur köşkün yanına anca varıp dört yanını dolaşırlar. Şehzade hala gözlerine inanamaz da düş mü görüyorum gerçek mi der durur ve bir zaman düşünür kalır. Bu halde akşam olup billur köşkün karşısına demir atar, döner yatarlar.
1: Herkes uyur gemide. Şehzade uyuyamaz. Düşünür durur. Öte yandan hanım sultan bir ara pencere önüne gelir, dışarı bakar. Görür ki billur köşkün önüne bir gemi gelmiş. Acaba kimindir diye düşünürken güvertede şehzadeyi görür. Göz kırpmaya, soluk almaya meydan kalmadan hanım sultan oracıkta candan, gönülden vurulur. Şehzade hanım sultanı görür, aklı başından, olanca gücü dizlerinden çekilir, düşer bayılır.
0: Bir hayli zaman sonra aklı başına gelip pencereye bakar ki kızı yerinde göremez. Preaman, nasıl etsem, hangi kulpa yapışsam da bir daha görebilsem diye oradan oraya koşuşurken takatsiz kalıp dinlenmek için bir yere ilişince içi geçer, uykuya dalar gider. Şimdi hanım sultandır, yüreğinin heyecanını dindirmek için bir zaman odadan odaya dolaşırsa da yine de avunamaz. Aman bir kere daha görsem diye pencere önüne gelir ki şehzade derin uykulara dalmış, dibi bulunmaz. Bir zaman hayran hayran seyreder. Neden sonra içine düşen ateşin ne soydan olduğunu iyice bilip derinlerden bir ah çekip iki gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akıtır. Bu gözyaşlarından bir damlası aşağıda geminin güvertesinde uyuyan şehzadenin yüzüne düşer, o anda silkinip uyanır. Başını yukarı kaldırır, görür ki hanım sultanın iki gözleri, iki çeşme kendisine bakıp bakıp ağlamakta. Gönlüne bir benlik gelip billur köşkün sultanı bana bir bakışta vuruldu diye iyice şişinip aşağıdan kıza seslenir. İşte gemi, pupa yelken, doğru Yemen deyip hareket emrini verir. Demir alıp yelkenleri açarlar. Kız beri tarafta ağlayıp dövünürken geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol
0: geçer giderler.
1: Durup dinlenmeden yol alırlar.
0: Geçer giderler.
1: Dinlenmeden yol alırlar. Günler sonra Yemen'e varırlar. Hanım Sultan Billur Köşk'te, Şehzade Yemen'de.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.
3: Kitap Saati.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağa ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Afyon'u iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini

etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Raskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Halep Türkmenleri ili, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Halep'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murad'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın, Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

gelen kişi genellikle ırsi bir kurum olduğu ve beyliğin ırsi olarak intikal ettiği akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkadirli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

0: Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Hadi kalk gidelim artık.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seçil Heper'in seslendirdiği Her Mevsim Gelip Geçersin şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Zulmetle Ayrılık bestesi yapan şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

onu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedef.

deniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

şekerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri

hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

TL'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

çiğdem çiçekleri açar dağlarda. Salkım salkım üzümleri bağlarda. Türkmen'e yurt olmuş bütün çağlarda. Bir başkadır benim çoban bey sevdam.

İçimde yatar çoban bey sevdası. Düğünlerde havşe, türkmen ovası. Dillerde türküler, barak havası. Biri başkadır benim.

Yiğitler dolaşır her bir yanında, davar güderdik Toyran yolunda. Asalet akar Türkmen kanında, bir başkadır benim.

can verilirdi Türkmen eli uğruna. Yolmaya giderdik mayın boyuna. Şıhanlı Ali adanmıştı Allah yoluna. Bir başkadır benim çoban bey sevdalım.

Adil Şandan Çoban Bey'i sorarsan, Ali Silov Keşahmet Muhtar Xallodan, Daşlıq Oxuf yolu Büyük Oxdan, bir başqadır benim Çoban Bey Sevda. Bir başqadır benim, bir başqadır Çoban Bey Sevda.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve

0: etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır: Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş,

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avnan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tom, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Bil bakalım. Bitkiler.
1: Merhaba. Ben bir çiçeğim. Çok güzel kokuyorum. Yapraklarım eflatun renkli. Ama sarı, mor ve kırmızı renkli arkadaşlarım da var. Yapraklarımın ortasında bir tohumum var. Tohumum dikenli gibi görünüyor. Adım da Yunanca'da dikenli demek. Papatya'ya çok benziyorum. Ama koku ve tatlarımız çok farklı. Birçok hastalığın ilacıyım. Bilim adamları benimle ilgili araştırmalar yapıyor. Beni bazı ilaçların içine koyuyorlar. Bilin bakalım, ben kimim?
0: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Ekinezya. İnsanlar Ekinezya'yı eski zamanlardan beri ilaç olarak kullanıyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Ben sıcak yerleri çok seviyorum. Bataklıklar ve su kenarlarında yaşıyorum. Büyük bir hayvanım. Çok iyi yüzüyorum. Ama karada çok yavaş yürüyorum. Vücudumda çok sert pullar var. Dünyanın en güçlü çenesi benim çenem. Dişlerim de öyle. Ben bir ısırma şampiyonuyum. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile kolayca kırıyorum. Bunlar benim güçlü özelliklerim. Ama zayıf yönlerim de var. Mesela renk körüyüm. Ama göz bebeklerim sayesinde geceleri iyi görüyorum. Bu yüzden yiyeceklerimi gece buluyorum. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu canlının adı timsah. Timsahların ortalama ömür süreleri çok uzun. Timsahlar bazı kuşlarla iyi arkadaştır. Bu kuşlar timsahın ağzına giriyor ve orayı temizliyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM. Sizin sesiniz. Sizin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği

Erdem'i bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden An, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Yenilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Suriye'de DAEŞ operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler.

0: saatte. Geldim, geldim. Aa, Keloğlan. Niye böyle erken geldin?
1: Ay kızım, insan önce bir hoş geldin der. Niye geldin denir mi hiç?
0: Keloğlan, kusura bakma. Şaşırdım sadece. Hoş geldin. Hasta mısın? Neden erken geldin?
1: Hoş bulduk ay kızım. Evet, kötüyüm biraz. Karnım ağrıyor. Davul gibi şişti. Dün akşam çok yedim galiba.
0: Ya hep diyorum çok fazla yeme diye. Doymuyorsun ki.
1: Haklısın ay kızım, haklısın. Artık seni dinleyeceğim.
0: Aa Keloğlan.
1: Ay kızım, ne oldu, niye bağırdın?
0: Aklıma bir şey geldi. Geçen hafta gazetede küçük bir not vardı. Konusu da karın ağrılarında ne yapabilirizdi?
1: Peki ne yapabiliriz?
0: Ağrının geçmesinin çok kolay bir yolu var. Sen burada bekle.
1: Zaten yerimden kalkamıyorum ay kızım.
0: Al bakalım şu taze naneyi.
1: Ne yapacağım bunu?
0: Naneyi ağzına at. 10-15 dakika çiğne. Sonra da yut. Taze nane mideye iyi geliyor.
1: Ay kızım, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın.
0: Abartma Keloğlan. Hadi ye şu naneyi. Bir saat sonra iyi olacaksın.
1: Hey, hey, hey. Ay kız varken bana hiçbir şey olmaz.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler.

0: Ezgel Oğlan ve Aykız'da faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Bunu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya hay. Aman aman ben yandım. Bir

0: çok sevindim Hacivat seni burada görünce.
1: Hanım yapmış, sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
0: Ben söz dinlerim Hacivat.
1: Aman yavaş ol, başımıza iç çıkarma.
0: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
1: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
0: Oh, yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
1: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
1: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
0: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
1: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
0: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
1: Bir yerden miras mı geldi?
0: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
1: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
0: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
1: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
0: Hay hay, çıktı ya.
1: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
0: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
1: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
0: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
1: Tabii ya, parasız dükkan olmaz.
0: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
1: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
0: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
1: Yani parayı çarçur ederiz.
0: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
1: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
0: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
1: Kara gözüm.

0: akıllansan.
1: Ne yapsan?
0: Akıllansan diyorum Karagöz'üm, akıllansan.
1: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
0: O nasıl oluyor Karagöz'üm?
1: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
0: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
1: Köftehor, öğreneceğim ya.
0: İnşallah Karagöz'üm.
1: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
0: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip iki kapılısını alın.
1: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız dört pencereli buzdolabı alacağız.
0: Karagöz'üm.
1: Söyle Hacivat.
0: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
1: Ben almadım ki.
0: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
1: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
0: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala. Ne kadar para çıkmış?
1: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı. Verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
0: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana neden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
1: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
0: Tüh, Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
1: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım?
0: Şempanze demedim Karagöz'üm. Kepaze dedim, kepaze.
1: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
0: Karagöz'üm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
1: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben. Ah, ah, vah vah vah. Ben şimdi ne ederim? Onca eşyanın parasını nasıl öderim?
0: Ağlama Karagöz'üm. Artık ağlamak para etmez.
1: O zaman biraz da güleyim. Belki o para eder.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm, gülmesene.
1: Ah, ah, ah. Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun Karagöz'üm?
1: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacivat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarıma.
0: Sakin ol Karagöz'üm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
1: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki Karagöz'üm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
1: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
1: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
1: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
2: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Bitmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Sabahın bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Tınav'a gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiir.

Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda sözün zirvesi kabul edilen şiirlerin müzikle buluştuğu o anlara tanık olmaya çalışacağımız bir programla, yani bestelenmiş şiirlerle sizlerleyiz. Türkçenin edebi zenginliğini okuduğumuz şiirler ve bu şiirlerin besteleri olan şarkılar eşliğinde hissetmeye ve hissettirmeye çalışacağız. Türkçenin bir medeniyet dili olmakla birlikte bir edebiyat dili olduğuna dair kolay örnekler ararsanız, bestelenmiş şiirlerde ilgileneceğimiz eserler buna en anlaşılır örnekleri sunacaktır.

Bu hafta Türk şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yahya Kemal'in eserlerini inceleyeceğiz. Takdir edersiniz ki eserlerin tamamını ele almamız mümkün değil. Bugün ilk olarak Bir Başka Tepeden, yani Aziz İstanbul olarak bilinen eseri okuyacağız ve ardından büyük sanatkar Münir Nurettin Selçuk'un bestesini üstadın kendi sesinden dinleyeceğiz.

Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul, görmedim. Gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan.

Değerli Türkçe dostları, Üstad Yahya Kemal'in edebi kişiliği ve eserleri üzerine söyleyecek o kadar söz var ki, bunları bir programın kısıtlı dakikalarına sığdırabilmek mümkün değil. Servet-i Fünun edebi akımının etkisinde yazmaya başlayan Yahya Kemal'in, ilerleyen dönemlerde kendine özgü bir üslup oluşturduğunu ve ahenk dolu şiirlerinde edebiyat ve müziğin ne denli iç içe geçtiğini söyleyebiliriz. Bestelere dönüşmüş onlarca şiirinden sadece iki tanesini aktarabileceğimiz Yahya Kemal'in bu muhteşem şiirleri Münir Nurettin Selçuk besteleriyle adeta ölümsüzleşmiştir. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs'te üç defa kırmızı diye başlayan Endülüs'te raks, Türk sanat musikisinin başyapıtları arasında sayılır. Ya Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç diye başlayan o segah makamındaki olağanüstü şarkı. Ve biz şimdi o ölümsüz eserlerden Endülüs'te raksı sizlere önce şiir, sonra da eser olarak sunmak istiyoruz.

zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz şimdi aldatır. İspanya dalga dalga bu akşam muş aldıdır. Alnında halka halkadır aşüfte kâkülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir.

İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle, her kalbi dolduran zile, her sineden ole.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tom, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Gönüllü Dönüşünde Yeni Dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak.

ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyonun hostisinde kalanız 97.8 Yurt FM.
1: Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır, utanır söylemez, diz çekip sana yalvarır, dudakların bana ısılı yapınken öğren, vur ya.

İçimde kaybolan papatyalar dünyav zilin. Eski bir radyodan çalıp şarkıyı dinledin. Hayatı kahrolan gibi bulur o ayaklar altına.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tom, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Türkmen yurdunun hırsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Programımızın yayın konuğu Beşir Türkmenoğlu. Beşir Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Beşir Türkmenoğlu, Suriye Halep ilinden, Samandere köyünden, 90 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. 11 yıldır Türkiye'deyim şu an, burada yaşıyorum.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgede yoğun olarak yaşıyorlar?
1: Başta Halep ilinde olmak üzere ve Halep ilçelerinde, birçoğu da sınır üzeri zaten. Çovenbey, Carablus, Rakka, işte Azez bölgelerinde birçok yoğunluk var. Başka illerde de var, mesela Şam, Hama, Humus'ta da var. Türkmen Dağı var Leske'de. Bütün illerde Türkmen bulunur yani Suriye'de.
0: İç savaş öncesinde Suriye'de Türkmen kültürü nasıl yaşatılıyordu?
1: Dini olarak normal bir şekilde yaşıyoruzdu ama siyasi olarak çok kötü. Esad rejiminden dolayı birçok devlet dairelerinde mesela personel olarak çalışamıyorsun, yasak. Askeri bölümünde rütbe alamazsın. Polis olman bile zor orada, Türkmen olduğu için.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe
1: mi? Günlük hayatta sadece Türkçe konuşuyoruz. Sadece devlet dairelerine girdiğimizde, okulda vesaire, sadece oralarda Arapça konuşuyoruz. Normal hayatımızda Türkmence konuşuyoruz. Sadece Türkçe konuşuyoruz. Yani.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle, ben 2012-2013 yıllarında geldim. 2013 yılların ilk aylarında buraya geldim. Savaştan dolayı tabii önce Halep'in düşmesiyle birlikte Esad rejim baskısı olduğunda ve bir de bombardıman altında kalmamız için ailemi alıp Türkiye'ye mecbur olarak oraya geldim.
0: Suriye'deki iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz?
1: Çok fazla etkiledi. Sadece Esad rejiminden dolayı değil. Bir yandan Esad rejimi, bir yandan IŞİD, bir yandan PKK, PYD, yani birçok Türkmen köylerine evlerinden, yerlerinden, barklarından ettiler. Evlerini yerle birlikte ettiler. Ellerinden arsalarını, tarlalarını filan hepsini aldılar. Demografi değişiklik yaptılar yani hemen hemen. Birçok köyü boşaldık. Yerine mesela Kürtler veya IŞİD'in aileleri yerleşti. Onlar da Türkmen köyleri mesela bizim bölgeye geldiler. Azez bölgesine. Kimisi kamplarda yerleşti. Kimisi Türkiye'ye geçti. Çok kötü oldu Türkmenlerin adına.
0: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta Pızılay olmak üzere çok yardımlara dokundu. İHA. Yani mesela İHA'nın ben bildiğim kadar Öncü Pınar Kapısı'nın orada bir tane büyük ekmek fırını vardı mesela. 10 yıl boyunca günlük 100 bin tane ekmek üretiyordu. Bu sadece mültecilere veya sınır üzerindeki Türkmen köylerine, artı kamplara bile. Bu İHA'nın. Artı Kızılay'ın da birçok desteği oldu. Hem maddi hem manevi yönden, hem yani çadırda mesela ilk başında geldiğimizde mesela Kızılay yetişti, direkt çadırları buldu. İnsanlar çölde kaldı. Tarlalarda ağaçların altında yatmaya başladığında Kızılay yetişti. Hemen hemen binlerce çadır kuruldu. Yemek verildi, ekmekleri dağıtıldı. Tıbbi malzemeler yönünden de çok destek olundu. Çok büyük destek oldu Türkiye'nin bir yönde.
0: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
1: Suriye'de şu an yeni hükümette bence mecliste Türkmen başta Türkmen büyüklerimiz olarak bizi temsil edecek kişilerin bulunması gerek. Mecliste olsun veya tıbbi yönde olsun veya askeri yönde olsun bizim büyüklerimizin olması gerek. Yani adil bir şekilde Türkmenleri de direkt devletin içine almaları gerek.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
1: Tabii dönmeye başladılar ama şu anda hepsi dönemez. Avrupa Birliği'nin yaptırımları olduğundan dolayı yani birçok orada ilçeler, iller bile diyebiliriz, yerle birlikte olmuş. Yani inşaat sektörü içeri girip de yeniden inşa edilmezse, altyapı düzenli olmazsa, elektrik, su vesaire bunlar düzenli olmazsa yani illaki Türkiye'de 1 milyon fazla yani kişinin kalacağını düşünüyorum.
0: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz?
1: Suriye'deki Türkmenler şu an gelecekte yani iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Suriye'de 3,5 milyona yakın Türkmen var. devlette iyi yerlere ulaşacaklarını ve Türkiye'nin de bizim arkamızda duracağını da inşallah temenni ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere varırız.
0: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarınız devam edecek mi?
1: Tabii. Yani öyle bırakıp da gitmek olmaz. Zaten Türkiye bizim ikinci vatanımız. Hani biz Türkmenler ana vatanımız ama bazı Suriyeliler biliyorsunuz 3,5 milyon Türkmen değil hepsi buradaki Suriyelilerin. Ya bazen ikinci vatanı ama bizimse ana vatanımız sayılır Türkiye. Tabii ki girip geleceğiz sonunda. Pasaportla da olsa, izinle de olsa kardeşlerimizi gelip göreceğiz burada.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım.
1: Ben buradan başta Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok çok teşekkür ediyorum. Ve sivil toplum kuruluşlarına da bile çok minnettarız. Bu kadar 14 yıl yardımlarından dolayı yani ne yapsak kendilerine bunu yani geri döndüremeyiz. Yani sonuçta Türkmen kardeş, biz Türkmeniz, kendileri bizim kardeşlerimiz. Osmanlı döneminden beri biz Türkmenler sürekli bir şey eklemek istiyorum. Orada Türkiye'nin adını bile orada Esad da Esad döneminde biz Boyraz derizdi. Boyraz kelimesi zaten Türkiye anlamı bizim yanımızda. Yani inşallah bu kardeşlik devam eder yani. Sonuçta biz de Osmanlı torunuyuz.
0: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

PYD-YPG terör örgütünün insan hakları ihlalleri, PKK-KCK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG terör örgütü kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok insan hakları ihlalinde bulunmuştur. Avrupa Kürt Araştırma Merkezi Başkanı Eva Svalberg, Suriye Kamışlı'dan Irak'ın kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda çocuk olduğunu, sık sık kaçırma girişiminde bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun 9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine kamp alanında toplanan çocukların ortasında silahla kafasından vurularak infaz edildiğini ve PKK'nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler kampanyasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.

PYD, YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde çok sayıda Arap ve Türkmenin yanı sıra Süryani, Ermeni ve benzeri etnik gruplar da bulunmaktadır. Ele geçirdiği topraklarda kendi hakimiyetini sağlamaya çalışan terör örgütü bölgede yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak demografiyi değiştirmektedir. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora göre 9 yerleşim yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş, 19 köy ise parçalı olarak yok edilmiştir. İstenmeyen kişiler buralardan sürgün edilmiş, bunun yanı sıra PYD-YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde etnik temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. Suriye İnsan Hakları tarafından hazırlanan rapora göre en az 49 yerleşim yerinden 10 binlerce insan sürgün edilmiştir.

Çocuk Savaşçılar, PYD-YPG terör örgütü. Suriye'de gerçekleştirdiği terör faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir. 1949 harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmeleri, Cenevre Sözleşmeleri Ek Protokol, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokol, düzenlendiği üzere çocuk yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocuklar ve silahlı çatışmalar başlıklı raporunda Haseke bölgesinde yaşları 14 ile 17 arasında değişen çocukların terör örgütü mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında kullanıldığı belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Haziran 2016'da yayımladığı insan ticareti raporunda PYD-YPG terör örgütünün 15 yaş altı çocuklar dahil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu olarak temin etmeye, kullanmaya ve onlara eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. Aynı rapora göre Nisan 2015'te Afrin'de terör örgütü tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına rağmen PYD-YPG tarafından kaçırılmıştır.

Sonuç, Türkiye'de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa zarar veren bölücü terör örgütü PKK-KCK, Suriye'de oluşan otorite boşluğunu fırsata çevirerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK-KCK, Suriye'deki kolu üzerinden PYD, YPG, TEVDEM, YPJ ve benzeri DAEŞ ile savaşma bahanesiyle ele geçirdiği topraklarda kendi tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet kazandırmak istemektedir. PYD-YPG tarafından oluşturulmak istenen PKK-KCK ile PYD-YPG farklı örgütlerdir algısı, PYD-YPG ile PKK-KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD-YPG'li ve PKK-KCK'lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların ortaya koyduğu tanıklar, belgelendirilen insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir. Terörün ve terörizmin doğası gereği bir parçası olduğu PKK-KCK gibi PYD-YPG'nin de ilerleyen dönemlerde terör faaliyetleriyle Türkiye ve Suriye haricindeki diğer devletlere zarar vereceği aşikardır. Terör kime yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler, bu gerçeğin tanınması ve bu terör örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır. Uluslararası Af Örgütü uzmanı Lema Faki, PYD-YPG sivillerin evlerini ve köylerini tamamen yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru hiçbir askeri zemine dayamadan, yerlerinden ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe sayıyor.

PYD, YPG terör örgütünün El Gıbeyn, El Mahat, Rinen, Melaberho, Abdikoy, Teldiyap, Suluk ve Hamamel Türkmenköy ve kasabalarında yaşayanları tehdit ederek bu bölgeleri boşaltması da rapora yansıyan detay olarak karşımıza çıkmaktadır. El Gıbeyn'de vurulmakla tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda kalanların ifadesine göre PYD, YPG'nin köyü ele geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015 yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Ranen'de 50'den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün edilmiş. Melabarho'da 800 kişi köyden çıkarılmış. Abdikoy'da 500'den fazla kişi tehdit edilerek köyden gönderilmiş. Hamamel Türkmen'de 1400'den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir. Bunun yanı sıra rapora göre Teldi yaptığı Araplara ait 200'den fazla ev yıkılmıştır. Uluslararası Af Örgütü raporunda bahsi geçen zorla yerinden etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

onu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör

Kore'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kara mal gelip al. Güzel var konuşanda dudağından gelip al. Balalı, balı sevan, balalı. Bir zaman ergan idim, indi oldum balalı. Balasızlar, beşikte balasızlar. Balalılar çaş kalıp ağlır balasızlar. Felek suyum şor etti, al yeşilim mor etti. Kal'anın toz torpağı züt kahvanı kör etti. Kal'ada top kapı var, orada güzel yapı var. Bir kimseye mal olmaz, cebimizde tapu var. Sevdim vefalı beşer, zamanım gören saşar. Her kalaya bakandan gözümün yaşı coşar. İnşallah kal'aliler döner kal'ada yaşar. Kaladan atım, endi kaladan atım. İstirem gam üzümden, zalimlerin üzünden özüm kaladan atım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esmeray'ın seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

0: sunar. Türk sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Şener Şen. Eşkıya filmiyle Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmlerini izlemeye başlamıştır. Artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biridir. Şen bir tiyatro sanatçısıdır. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yaptıktan sonra babası Ali Şen gibi sinema filmlerinde oynamaya başlamıştır. Bazı filmlerde baba oğul beraber oynamışlardır. Şener Şen'in babası Ali Şen, Türk sinemasının pinti ve cimri karakteridir. Türkiye'nin başarılı ve değerli oyuncularından biridir. Şener Şen ilk filmlerinde komik küçük rollerde oynamıştır. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Ha Babam Sınıfı filmiyle herkes Şen'i tanır. Bu dönemde genellikle uyanık köylü rollerini oynar. Şener Şen Namuslu filminde ilk kez başrol oyuncusu olur. Bu filmle oyuncu yeni bir döneme girer. Bundan sonraki filmlerde artık başrol oynar. Çünkü halk Şener Şen'i çok sever. Şener Şen yönetmen Yavuz Turgul ile birlikte çalışır. Bu dönemde oyuncunun karakterleri daha derin ve etkilidir. Yavuz Turgul'un filmleri Türk sinemasının en iyi filmleri arasındadır. Bu filmlerin neredeyse hepsinde başrol oyuncusu Şener Şen'dir. Bu iki sanatçı bir araya gelerek özgün bir sinema dili kullanırlar. Bu iki sanatçının filmi Eşkıya 1996 yılında seyirci rekoru kırmıştır. Bu filmin önemi şudur. Türk seyircisi uzun yıllar sonra tekrar Türk filmleri izlemeye başlamış, artık Türk filmleri Amerikan filmleriyle rekabet etmeye başlamıştır. Şener Şen'in en iyi filmleri şunlardır. Züğürt Ağa, Değirmen, Muhsin Bey, Selamsız Bandosu, Zengin Mutfağı, Aşk Filmlerin Unutulmaz Yönetmeni, Gölge Oyunu, Eşkıya.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Peki sen aşkta nasılsın?
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Suriye'de DAEŞ operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
2: Of ya hayk. Aman aman ben yandım. Bir amırtiye aldandım. Sen ol, alın terine güven, odur seni yücelten. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence.
3: Çok sevindim Hacivat seni burada görünce.
2: Hanım yapmış, sana ayran getirdim. Al şu ayranı ısınmadan iç kara gözüm.
3: Ben söz dinlerim Hacivat.
2: Aman yavaş ol, başımıza iş çıkarma.
3: Çöftehor, emeğin para boşa gitmesin diye ayranı son damlasına kadar içiyorum.
2: Neredeyse bardağı içeceksin be adam.
3: Yorgunluğun üstüne iyi oldu doğrusu. Allah kesene bereket versin.
2: Afiyet olsun kara gözüm. Ama ne yaptın da bu kadar yoruldun?
3: Biliyor musun? Bir gün çalışıp 3 gün iş arıyorum. Bugün epey uzaklara gittim.
2: Tabii efendim, aramadan iş bulunur mu?
3: Ama artık iş aramayacağım Hacı Cavcav.
2: Delirdin mi? Ailece açlıktan ölürsünüz.
3: Hem çalışmayacağım hem de açlıktan ölmeyeceğiz.
2: Bir yerden miras mı geldi?
3: Piyaz gelmedi. Yanında cacıkla kuru fasulyeli pilav geldi.
2: Canım şakayı bırak. İnsanın çalışmadan yaşaması için eline büyük bir para geçmesi lazım. Mesela piyango bileti.
3: İşte şimdi bildin Hacı Cavcav.
2: Karagözüm, doğru mu söylüyorsun? Yani sana piyangodan büyük ikramiye mi çıktı?
3: Hay hay, çıktı ya.
2: Bak bu güzel habere senden çok sevindim.
3: Eksik olma. İstersen sana da sermaye veririm.
2: Hazır para çabuk biter. Önce sen kendine bir dükkan açıver.
3: Doğru söyledin Hacı Cavcav. Ama önce gidip parayı alalım.
2: Tabii ya. Parasız dükkan olmaz.
3: Olmaz ya. Ama parayı almaya beraber gidelim. Sen gel benimle Hacı Cavcav. Para saymasını bilmiyorum ben. Kandırırlar hemen.
2: Gelirim kara gözüm. Ama parayı dikkatli harca. Budur sana ilk sözüm.
3: Haklısın Hacivat. Gider parayı alırız. Akşama dükkan açarız. Dükkana fıstık, baklava, lokum alırız. Her gün sabah akşam yer içer eğleniriz. Kalanı satar, sonra da batarız.
2: Yani parayı çarçur ederiz.
3: Evet Hacivat, çarçur ederiz.
2: Daha şimdi ne söyledim kara gözüm?
3: Parayı dikkatli harca dedin. Tamam işte, dikkatli harcayalım. Fıstığın, lokumun en iyisini alalım. Baklavalar çıtır çıtır olsun, ağzımızda dağılsın.
2: Karagözüm, paralandın ama diyorum ki biraz da akıllansan.
3: Ne yapsan?
2: Akıllansan diyorum Karagözüm, akıllansan.
3: Akıllıyım zaten ben Hacivat. Ama bizim hanım benden akıllı çıktı. Onun sayesinde daha parayı almadan harcamaya başladık.
2: O nasıl oluyor Karagözüm?
3: Çok güzel oluyor. Mahalleye Karagöz'e piyango çıktı diye haber salmış. Kime gitsek dükkana davet ediyor. Al sonra verirsin diyor. Bizim oğlana bisiklet aldık. Eve yeni eşyalar. Bana da altın kaplamalı bir dolma kalem aldım.
2: Alışveriş iyi de sen okuma yazma bilmeden bu kalemi neden alıyorsun onu anlayamadım.
3: Çöftehor, öğreneceğim ya.
2: İnşallah kara gözüm.
3: Bugün yine çarşıya çıkacağız. Hanıma bulaşık makinesi, oğluma daktilo.
2: Oldu olacak, buzdolabınızı da değiştirip 2 kapılısını alın.
3: Hay hay, ama biz yeni gelecek kapısız 4 pencereli buzdolabı alacağız.
2: Karagözüm.
3: Söyle Hacivat.
2: Sen bu bileti hangi parayla almıştın?
3: Ben almadım ki.
2: Almadığın bilete nasıl para çıkıyor?
3: Geçen gün manav Süleyman verdi. Bu bilette para var ama gidip alacak zamanım yok. Al bileti, parası senin olsun dedi.
2: Allah Allah. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Pekala, ne kadar para çıkmış?
3: Bilmiyorum ama manav beni kandırmasın diye kahvanede çaycıya sordum. Gazeteye baktı, verdiğim para boşa gitmemiş dedi.
2: Çok iyi ama anlamadım. Para çıktığını bile bile bileti sana nereden veriyorlar? Tabii ya. Az para çıktı da ondan.
3: Köftehor, az para olur mu? Amorti çıkmış.
2: Tüh, Allah iyiliğini versin. Kepaze oldun.
3: Pataklarıma. Şempanze neden olacakmışım?
2: Şempanze demedim kara gözüm. Kepaze dedim, kepaze.
3: Neyse ne. Sen paradan haber ver.
2: Kara gözüm, bu bilete para çıkmış çıkmasına da bu para ancak birkaç gün yeter sana.
3: Ne diyorsun sen Hacı Cavcav? Bittim ben.

0: gülmesene.
1: Vah vah vah. Of aman aman.
0: Ne yapıyorsun kara gözüm?
2: Gülme dedin ya. Bu sefer de alıyorum işte. Bir karar ver artık Hacıvat. Ne yapacağımı şaşırdım. Pataklarım ha.
0: Sakin ol kara gözüm. Ağlamak para etmez diyordum. Üzüldün ya.
2: Hey ya. Çok üzüldüm. Vah vah vah.
0: Yani şu ki kara gözüm, üzülmenin, sızlanmanın bir faydası yok diyordum sadece.
2: Bir akıl ver öyleyse.
0: Hacivat'ta akıldan bol ne var? Git hemen aldığın eşyaları geri ver.
2: Altın dolma kalemi de mi?
0: İlk önce onu cancağızım. İlk önce onu.
2: Tam da okumayı sökecektim. Sonra altın dolma kalemle yazacaktım. Şiirler, romanlar düzecektim.
0: Edebiyat dünyası senden yoksun kalacak desene.
3: Hacivat ve Karagöz'le Atasözlerimiz.
4: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
5: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
6: Git buradan.
7: Senden başka gidecek ne ya? Ne de yoldu.

0: biri olmak lazım bence. En azından biri için.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak. Yüksek Askeri Şura yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatımlarına ilişkin dosyalar görüşülecek. Şura kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile müzakere sürecindeki son durumu ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya yönelik askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

bir değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaraş, Şam'daki Halk Sarayı'nda Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda hükümet çalışmalarındaki son durum ve kamuoyunu ilgilendiren konular ele alınırken milletvekilleri de gündemdeki başlıklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonuna verdiği röportajda eski rejimin devrilmesinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge açısından da gerekli olduğunu söyledi. Şara, rejimle mücadele sürerken bir yandan da yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını yürüttüklerini belirterek Suriye'nin bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

arasında ikili ilişkiler masada. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lübnan'ın Şam Büyükelçisi Henry Kastun'u Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye ile Lübnan arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak ilgi alanına giren konularda işbirliğinin artırılması

olması ve iki ülke arasındaki iş güdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya her iki ülkeden ilgili yetkililer de katıldı.

Irak, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma günlük 750 bin varil petrol ihracatını hedefliyor. Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan geçici anlaşmanın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 750 bin varil ham petrol ihracatını hedeflediğini açıkladı. Bakanlık, güvenlik ve lojistik koşulların iyileştirilmesi halinde bu kapasitenin artırılabileceğini belirtirken, enerji alanında uzun vadeli ve kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin de sürdüğünü bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Erbil Havalimanı yakınındaki askeri üsten çekilmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri kompleksten çekilmeye başladığı öne sürüldü. İddiaya göre Patriot hava savunma sistemlerinin başka bölgelere taşınmasının ardından bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin geri çekilme süreci başladı. Çekilmenin Washington ile Bağdat arasında varılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan kademeli olarak ayrılmasını öngören planın bir parçası olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Irak makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri İran müzakereleri bugün yeniden başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı. Tarafların nükleer program ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere önemli başlıkları ele alacağını belirten Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu ve diplomasi yoluyla ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına İsrail'in etkisiz uymasının önemine dikkat çekti.

Yandan diplomasi trafiği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere, Kuveyt ve Kuzey Makedonya'dan muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınırken, Fidan, İngiliz mevkidaşı ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı yeni görevleri dolayısıyla tebrik etti. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile de bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti düzenlemesi imzaya açıldı. AK Parti'nin Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine ilişkin hazırladığı çerçeve kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklifin bugün saat 17'ye kadar imzalanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin sürecin hukuki altyapısını oluşturması amaçlanıyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine teşekkür. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Şam'da görüştü. Şara, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Suriye halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek iki taraf arasında işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Şam'da uluslararası Türk okulu açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki eğitim işbirliği kapsamında Şam'da açılacak uluslararası Türk okulu için ön kayıt süreci başladı. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar eğitim verilmesi planlanan okul, yeni Suriye yönetiminin ardından ülkede açılacak ilk uluslararası okul olacak. Kontenjan ve sınıf planlaması için ön kayıtlar alınırken kesin kayıt şartlarının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

Duma Ulusal Hastanesi hizmete açıldı. Şam kırsalındaki Duma Ulusal Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Japonya'nın finansmanıyla rehabilite ettiği hastane Duma ve çevresindeki yaklaşık 550 bin kişiye sağlık hizmeti verecek. 40 yatak kapasiteli hastanede yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler, doğumhaneler, laboratuvar ve görüntüleme birimleri de bulunuyor. Yetkililer hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Suriye'de bir atölyede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam ile Dera kentini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki bir dikiş atölyesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye bölgesel ticaretin yeni merkezi olmayı hedefliyor. Suriye istikrar süreciyle birlikte ulaştırma, enerji ve ticaret ağlarını yeniden kurarak bölgesel ekonomik entegrasyonda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Ülke, Asya, Körfez ve Avrupa arasındaki konumu sayesinde ticaret ve enerji hatlarında önemli bir geçiş noktası olmayı amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün, Irak ve Lübnan'la yürütülen işbirlikleri kapsamında sınır geçişleri, ulaşım ağları ve enerji projeleri geliştiriliyor. Kerkük-Banyas petrol boru hattının yeniden canlandırılması ve liman yatırımları da Suriye'nin bölgesel ticaretteki rolünü güçlendirmeye yönelik adımlar arasında yer alıyor.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi yeniden şekillendi. Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi yeniden düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel görevlerine devam edecek. Yeni atama ve görev süresi uzatma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Libyalı yetkililerle Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti yetkililerini kabul etti. Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Savunma Bakanı Vekili Abdüsselam Zubi ve İçişleri Bakanı İmad El Trablusi yer aldı. Görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasındaki ilişkiler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti teklifini imzaladı. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme meclis sürecine giriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. 12 maddeden oluşan teklifin toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri içerdiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

koordinasyonu güçlendirmeyi ele aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhafebu Kasra, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ortak ilgi alanındaki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Taraflar güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

arasında diplomatik temas. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Libya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Velid Hasan Ammar ile görüştü. Şam'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun artırılması ele alındı. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

toparlanması hız kazanıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Suriye ekonomisinde toparlanmanın hız kazandığını ve ekonominin bu yıl çifthaneli büyümesinin beklendiğini açıkladı. IMF, tarım, enerji üretimi, elektrik arzı, ticaret ve hizmet sektörlerindeki iyileşmelerin yanı sıra mülteci dönüşleri ve kamu harcamalarının büyümeyi desteklediğini bildirdi. Açıklamada ekonomik toparlanmaya rağmen yoksulluğun sürdüğü ve reformların devam etmesi gerektiği vurgulandı. IMF ile Suriye yönetimi arasında kapsamlı bir teknik yardım programı üzerinde de mutabakata varıldığı belirtildi.

Ürdün'den Suriye'ye insani yardım konvoyu. Ürdün, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere destek amacıyla prefabrik mobil konutlar taşıyan yardım konvoyu gönderdi. Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun koordinasyonunda ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle yola çıkan 16 kamyon toplam 32 prefabrik mobil konutu Suriye'ye ulaştıracak. Yetkililer Aralık 2024'ten bu yana Suriye'ye gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma desteği taşıyan 23 yardım konvoyunda toplam 1072 kamyonun sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye Cumhuriyeti yasa teklifine ilişkin paylaşım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, kapsamlı istişarelerle hazırlanan teklifin Türkiye Cumhuriyeti'ni terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliği güçlendirmeyi, ülkede ve bölgede huzur iklimini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece katkı sunan siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerine teşekkür etti.

toplanıyor. Ana gündem terörsüz Türkiye Cumhuriyeti. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Saat 15.30'da başlayacak toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci oluşturacak. Meclise sunulan kanun teklifi ile terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum ve sahadan gelinen istihbarat raporları değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Suriye, Irak, Kıbrıs, Rusya-Ukrayna savaşı, İngiltere'nin bölgedeki saldırıları ile Karadeniz'deki güvenlik başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

Bakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 5. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada toplantının Amman'da gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve ortak gündem başlıklarının ele alındığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Amman'da gerçekleştirildi. Bakan Fidan, temasları kapsamında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına da katıldı.

Bahadır Havalimanı yeniden açıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Deir ez-Zor Uluslararası Havalimanı'nın açılışında Deir ez-Zor, Haseke ve Rakka'yı kapsayan kalkınma projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şara, Deir ez-Zor'a sanayi kenti ve kanser hastanesi kurulacağını, Şam-Deir ez-Zor otoyolunun da kısa sürede inşa edilmeye başlanacağını söyledi. Uzun bir aranın ardından yeniden hizmete giren havalimanı ilk iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında medya işbirliği görüşmesi. Suriye Arap Haber Ajansı Sana Genel Müdürü Ziyad El-Mahamit, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Muhammed İhsan Özdemir'i Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki medya alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, uzmanlık paylaşımının artırılması ve ortak medya çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Delilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler.

0: ar. Vâz, vâz, vâz, ar. Vâz, vâz, vâz.
1: Ne yapıyorsun öyle Keloğlan?
0: Salondaki arıyla oynuyorum ay kızım.
1: Dikkat et de seni sokmasın.
0: Bana hiçbir şey olmaz ay kızım. Çünkü ben arıdan daha hızlıyım.
1: İlahi Keloğlan, senin kanatların yok ki. Nasıl hızlı olabilirsin?
0: Tamam tamam, belki benden daha hızlı ama ben de çok dikkatliyim.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Arı, vız vız vız, arı. Aman arı, güzel arı. Ben ne yaptım sana şimdi?
1: Ne oldu Keloğlan? Yoksa?
0: Haklı çıktın ay kızım. Arı beni soktu. Yoğurt var mı? Canım acıyor.
1: Onun acısı yoğurtla geçmez Keloğlan. Ben biliyorum senin ilacını.
0: Neymiş bakalım benim ilacım? Çabuk olur musun ay kızım?
2: Önce buzdolabından soğuk su alıyoruz. Sonra da üzerine karbonat ekleyip şöyle karıştırıyoruz. Geliyorum.
0: Güzel arı, canım arı. Neden yaptın bunu bana?
1: Arı da seninle oynamak istedi galiba.
0: Benim canım acıyor. Sen gülüyorsun ay kızım. Hadi şu karışımı sür de acım azalsın.
1: Tamam tamam, sürüyorum. Biraz soğuk. Bu yüzden önce biraz canın acıyabilir.
0: Zaten canım acıyor. Fark etmez. Soğuk iyi geldi. Ne var bunun içinde ay kızım?
1: Karbonat var Keloğlan. Şimdi acısını alır.
0: İyi geldi sanki ay kızım. Aklına ve ellerine sağlık.
1: Rica ederim Keloğlan. Sen iyi ol yeter. Bir daha da hayvanları kızdırma, olur mu?
0: Tamam ay kızım. Bilemedim. Bu arı benden dikkatli çıktı vallahi.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğretmenimiz

0: Yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Bestelenmiş şiirler.
1: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar, seni beklediğim kadar. Bir tepeden baktım aziz İstanbul, görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı, sultanı yegâhı. Tınava gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan, bu memleket bizim, bu memleket bizim, bu memleket bizim.
0: Şiirimizin seçkin eserleri ezgilerle buluşuyor. Bestelenmiş şiirler.

Efendim, saygı, sevgi ve selamlarımızla. Merhabalar. Türkçenin Sesi Radyosu'nda yeni bir programla yine sizlerleyiz. Bestelenmiş şiirlerde her hafta şiirin ve müziğin eşsiz birlikteliğine örnekler sunmaya çalışıyoruz. Umuyoruz programımız siz sevgili Türkçe dostlarına Türkçenin edebi zevkine dair bazı ipuçları sunuyordur. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Bu bölümümüzde çağdaş Türk edebiyatında şiirleri en çok bestelenmiş şairlerden birini konu edeceğiz. Bu hafta sanat anlayışına değineceğimiz ve şiirlerine yer vereceğimiz şairimiz Cemal Safi.

Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası olan şairin ilk şiirlerini Orhan Yancıbay besteledi. 1990 yılında Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak 2 yıl ard arda yılın şairi seçildi. 1990 yılında müzikal bir tarzda bir şiir albümü seslendirdi. 1993 yılına kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Yancıbay tarafından olmak üzere 150 civarında şiiri bestelendi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi. Defalarca Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Altın Kelebek, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Yılın En Sevilen Şarkıları dallarında birincilik ödülleriyle TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle layık görüldü. Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü Vurgun, Sende Kalmış ve Kıyamete 40 Kal adlı kitaplarında yayımladı.

Kendi ifadesiyle şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı, ancak o 40 yaşına dek fazlaca dışa açılmadı. 1978 yılında değişik çevrelerde ismi duyulmaya başlamıştı, fakat şiirini henüz geniş kitlelere yeterince duyuramamıştı. 1990 yılında Orhan Gencebay'ın bestelediği Tek Hece Aşk şiirinin kazandığı haklı başarı sonrası neredeyse bestekarlar onun şiirlerini bestelemek için adeta sıraya girdi. Değerli Türkçe dostları, dilerseniz ilahi aşkı anlaşılır, yalın fakat kuvvetli benzetmelerle şiirleştiren Cemal Safi'nin o unutulmayacak eseri Tek Hece Aşk eserini seslendirelim. Ardından Orhan Gencebay bestesi ve yorumuyla beğeninizi sunalım.

var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi, bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla tanım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer.

0: Sevdiğimi tarif etmek zor benim.
1: Zor benim, zor benim.
0: Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül içi

sevgimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: aşk benim, aşk benim, aşk benim, aşk benim.
1: Benim adım aşk.

Değerli dinleyicilerimiz, Cemal Safi sadece aşk şiirleriyle değil, muhtelif konularda da kalemini oynatan bir şairdir. Taşlamaları geniş çevrelerde bilinip okunmaktadır. Fakat yine de onun ülke çapında tanınmasına vesile olan şiirleri, aşk, hatta ilahi aşkı ifade eden şiirleridir desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Geleneksel kalıplara ve anlayışa sadık kalan şair, ustalıkla kullandığı hece vezniyle çarpıcı eserler vermiştir. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Bu dörtlükle başlayan Türk sanat müziği tarzında Selçuk Tekay tarafından bestelenen Vurgun adlı bu şiir neredeyse herkesin ezbere bildiği bir şarkıya dönüşmüştür. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan. Dörtlüğüyle başlayan Ya Evde Yoksan adlı şiir, her kesimden herkesin ilgisini çekebilen bir şarkı haline Orhan Gencebay bestesiyle kavuşmuştur.

Cemal Safi'nin eserleri Türk müziğinin farklı alanlarında şarkılar yapan birçok bestekarın ilgisini çekmiştir. Şimdi bu eserlerden biriyle devam etmek istiyoruz. Cemal Safi'nin Git adlı eseri Türk pop müziğinin sevilen sesi Candan Erçetin tarafından bestelenmiş ve yorumlanmış. Bize de o güzel eserin şiir halini seslendirmek kalmış. O halde biz de öyle yapalım. Önce şiiri seslendirelim, ardından eseri dinleyelim.

Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle. Git ki siyah gözlerin arkada kalmasınlar. Git ki gamlı yüzümün hüznüyle dolmasınlar. Madem ki benli hayat sana kafes kadar dar, uzaklaş ellerimden uçabildiğin kadar. Hadi git, benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin. Kahrımın nedenini söylesem irkilirler. Çünkü herkes beni Kays, seni Leyla bilirler. Sanırlar ki sen benim biricik yar saymıştın. Oysa ki hep yedekte, hep elde var saymıştın. Hadi git. Ne bir adres, ne bir hatıra bırak. Zannetme ki pişmanlık mutluluk kadar ırak. Sanma ki faslı bahar geldiği gibi gitmez. Sanma ki hüsranını görmeye ömrün yetmez. Her darbene tahammül edecektir bedenim. Gururum mani olur perişanıma benim. Yâri Ferhad olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Her cayarlara meyhanedir çiçekler. Kim bilir şerefinden kaç kadeh içecekler? Madem aşk tablosunun takdirinden acizsin, git de çağdaş ressamlar modern resmini çizsin. Ne vedaya gerek var, ne de mektuba hacet. Git de Allah aşkına bir selama muhtaç et. Güllere de aşk olsun yine sen kokacaksan, fallara da aşk olsun yine sen çıkacaksan, kopsun nereden inceyse artık bu bağ, bu düğüm. Her gece daha berbat, daha vahim gördüğüm. Korkulu düşlerimi yorumdan kaçıyorum. Sırf sana üzülüyor, sırf sana acıyorum. Git, iş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit. Günahıma girmeden, katilim olmadan git. Git de şen şakrak geçen günlerine gün ekle. Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Güler, Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Emeklilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Suriye'de DAEŞ operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
1: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
2: Öncelikle saygı ve sevgilerimizle merhabalar. Sevgili Türkçe dostları, Türkçenin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerinden gelen misafirlerin hikayelerini yabancı mısın da sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz farklı ve renkli bir misafir. Bugünkü misafirimiz hem Arap kültürünü hem de Türk kültürünü ya da Türkmen kültürünü bilen bir misafir. Onun için rengarenk bir bölüm sizi bekliyor. Hiç ayrılmayın. Hoş geldin Muhammed.
3: Hoş buldum. Teşekkürler.
2: Muhammed arkadaşlar Irak'tan gelmektedir. Ama Irak Türkmenlerinden sayılıyor. Onun için bekleyin bizi. Nasılsın Muhammed?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, şükür olsun. Nasıl gidiyor bu aralar? Ankara havalar.
3: Ankara havalar. İşte Ankara havalardan dolayı biraz grip oldum.
2: Ha, geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. Bu arada ben Muhammed El-Mufti. Irak'tan geldim. Bağdat'tan daha doğrusu. Kimya mühendisliği okuyorum burada. Ankara Üniversitesi.
2: Evet.
3: Geçen sene geldim. Türkçe okudum. Ve şimdi devam ediyorum yani İngilizceyi.
2: İngilizce hazırlık okuyorsun.
3: Aynen, İngilizce hazırlık.
2: Siz de Ankara Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce mi? Mühendislik?
3: Hepsi İngilizce değil. Yani şöyle diyelim, %30 İngilizce. Bunun için yani benden İngilizce istediler.
2: Anladım.
3: Ve şimdi okuyorum onu.
2: İyi, Ankara Üniversitesi zaten kolay bir üniversite değil. Allah'a emanet olsun.
3: Teşekkürler.
2: Ama yani şu aralar zaten rahatsın. Yani sonunda geçen sene Türkçe okudun, bu sene İngilizce'de. Ama gelecek sene için Allah yardımcın olsun.
3: İnşallah. Aynen, çok zor.
2: Allah yardımcımız olsun hepimiz.
3: Teşekkürler.
2: Muhammed, sen geçen sene geldin Irak'tan. Evet. Programın başlamadan önce biz konuştuk biraz. Sen normalde sen Irak'ta yaşıyorsun, Bağdat'ta yaşıyorsun.
3: Aynen.
2: Ama senin ailen, senin baban daha doğrusu Türkmen kökenli.
3: Evet.
2: Değil mi? Türkçe biliyor muydun peki?
3: Ben hiç bilmiyordum.
2: Bilmiyordun hiç.
3: Bilmiyordum.
2: Sizin yani, evinizde hangi dil konuşuyorsunuz?
3: Arapça da konuşuyordum. Evet. Babam şöyle, Kırkük'te yaşıyordu.
2: Ama küçükken, gençken.
3: Küçükken ve gençken. 70 yıllarında ya da 80 yıllarında Bağdat'ta taşındı. Orada evlendi ve orada yaşadı yani.
2: Ha.
3: Bunun için yani evde sadece Arapça konuşuyordu.
2: Sen de Türkmenci bilmiyorsun hiç.
3: Yani bilmiyorum maalesef. Evet, öğrenmedim. Bunun için yani Türkiye'ye geldiğinde en sıfırdan başladım.
2: Ha, sıfırdan başladım. Evet. Türkçe hiç bilmiyordum.
3: Hiç bilmiyordum.
2: Anladım.
3: Çok şükür şimdi.
2: Biliyorsun.
3: Öğrendim. Evet.
2: İyi. Yoksa senin burada programda ne işin var? Türkçe bilmiyorsan. Yabancı mısın? Değilsin. Peki Muhammed, biraz yani sen buraya geldiğinde biraz zorluk çektin mi? Zor geldi mi? Burada mesela Türkiye, sen Bağdat'tan, Irak'tan geliyorsun. Zaten yani Arap kültürüyle Türk kültürü çok ayrı bir kültür değiller. Arasında çok fark yok. Aslında benzerlikler var. Ama yine de Türkiye farklı bir ülke. Sen oradan gelmişsin, Irak. Tamam, oradan derken sanki çok uzak değil. Ötübüsle mi geliyorsunuz? Ötübüsle değil mi?
3: Otobüsle gelebiliriz ama şöyle yani çok zaman alır.
2: Kaç saat sürüyor?
3: Otobüsle yani Bağdat, Ankara'ya kadar 36-38 sırla. Ama uçakla 2 saat yani daha iyi.
2: 2 saat aynı yani Mısır'la yani, Türkiye. Aynen, evet. Aynı mesafe. Anladım. Şimdi yani şey diyordum, yani sen buraya geldiğinde zorluk çektin mi? Türk toplumu farklı buldun mu? Tabii biraz, yani biraz da olsa senin baban Türkmen olduğu için belki bir şeyler var yani sizde, yani Arapça konuşsanız bile evde, ama o kültür biraz var. Belki ondan dolayı mesela zorluk çekmemiş olabilirsin. Yani nasıl oldu sen geldiğinde buraya?
3: Yani geldiğimde en büyük zor, yani gördüm Türkiye'de dil olarak.
2: Hadi.
3: Çünkü dil yani hiç bilmiyordum. Ve yani çok hafif bir şeyler öğrendim. Hı. Ve onunla yaşıyordum.
2: Hı.
3: Yani mesela eğer bir şey istedim bir mağazadan ya da bir, yani bir lokantadan, hareketle ya da işaretle.
2: Beden dili,
3: beden dili kullanarak.
2: Aynen.
3: Kullanıyorum.
2: Bu zor.
3: Evet. Evet, çok zordu. Ama yani çok farklı bir kültür, yani çok büyük bir fark göremedim aslında.
2: Kültür olarak.
3: Evet, kültür olarak yani. Sadece dil hakkında yani.
2: Dil. Normalde evet. Zaten Araplar şey düşünüyor yani, Arap toplumlar Türkiye hakkında şey düşünüyor. Bilmiyorum bu dizilerden kaynaklanan bir şey mi yoksa nasıl bilmiyorum tam olarak. Ama mesela şey diyorlar ya, Türkçe'de çok Arapça kelimeler var ya, Osmanlı zamanından kalan.
3: Evet,
2: hatta
3: doğru.
2: Ondan önce ki devletlerden kalan, yani Türk devletlerinden kalan Arapça kelimeler. O kelimelerden dolayı şey diyorlar. Zaten

0: bir Arap Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenebilir. Ama bilmiyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Yani evet, Arapça kelimeler olabilir ama bazı kelimeler, ilk olarak bazı kelimeler, o Arapça kelimeler aynı Arapların kullandığı gibi Türkler kullanmıyorlar. Evet. Yani müsait kelimesi mesela, sen müsait misiniz? Müsait kelimesi normalde Arapçada gerçek anlamı yardım, yardımcı ya da yardım etmekten geliyor. Ama müsait Türkçe'de farklı bir şekilde kullanılıyor.
1: Farklı bir şekilde.
0: Müsait yani meşgul müsün gibisinden, izin yani izin alabilir miyiz gibisinden girmek için. Onun için bu ilk olarak, yani o ilk yanlış. İkincisi de dil olarak dil yapısı çok farklı. Yani hem Türkçe, yani Türkçe tamamen ekli eklemeli bir dil ama Arapça tamamen farklı bir dil. Çeki, çeki yani çekimlenen bir dil. Arapçada iştikak denilen şey. Onun için bir tamam, kesinlikle herkes tüm dilleri öğrenebiliyor. Zor dil diye bir şey yok aslında insan istese. Ama böyle Türkçe'de çok Arapça kelimeler var diye o zaman Araplar süper olur, mükemmel olur. Çok kolay bir şekilde öğrenirler diye bir şey yok aslında. Onun için sen, yani örnek olarak sen, işte sen varsın şu an.
1: Evet. Aslında doğru diyorsun. Şöyle bir şey. Yani Türkçe öğrenirken biz çok fazla Arapça köken kelimeler gördük. Ama çoğu yani farklı bir anlam, farklı bir kullanış.
0: Aynen.
1: Bunun için yani daha zor gördük. Çünkü biz biliyoruz bu kelimeyi öyle anlamı.
0: Aynen.
1: Ama Türkçe'de farklı bir anlam.
0: Aynı şekilde.
1: Ve Tömer günlerde yani hocayla şöyle kullanıyorduk. Mesela bir kelimeyi eğer bilmiyorsak Arapça'da diyoruz. Belki doğru çıkıyor.
0: Belki tutabilir.
1: Aynen, belki tutabilir. Ama her zaman olmuyor. Ve bunu yani zamanla öğrenebiliriz. Yani şey, hangi kelimeyi nasıl kullanılıyor?
0: Aynen. Hangi kelimeyi hangi durumlarda kullanılır? Yani güzel bir şey aslında.
1: Çok güzel.
0: Ama yani kültürler, yani bir dili öğrenmek, hakikaten bir dil öğrenmek çok güzel bir şey. Yani
1: çok beğeniyorum ben.
0: Çok güzel. Evet. Ve sadece o dil değil de, sen o bir dili değil de o kültürü, yani o dili konuşan insanların kültürünü, halkını, ahlakını, huylarını, şeylerini öğrenmiş oluyorsun aynı zamanda.
1: Aynen.
0: Yani dil sadece o şeylerden yoksul değil. Yani dil canlı bir varlık aslında.
1: Tabii ki de. Yani şöyle, aslında sadece dil değil, yani hem kültür, hem nasıl kullanılıyor, yani nasıl kullanıyorlar bu dili, hangi durumlarla kullanıyorlar, ne zaman kullanıyorlar bu kelimeler, bu yani yapısı olarak Türkçe'de. Aslında yani çok güzel bir şey öğrendik. Sadece dil değil, yani kültürde çok kültürde güzel bir şey öğrendik.
0: Aynen. Şimdi sen Bağdat'ta yaşıyorsun. Sen Bağdat'ta liseyi bitirdin.
1: Evet.
0: Orada lise eğitimini kadar aldın.
1: Aynen.
0: Bağdat nasıl bir yer? Nasıl bir
1: Bağdat?
0: Bağdat yani hatta şehir bile, yani ona bir şehir diyemiyorum. Bağdat bana, aklıma böyle şey gibi, bir ülke gibi geliyor. Bağdat tek başına. Yani sadece başkent değil. Bağdat içinde çok tarih kokan bir yer. Bağdat çok medeniyetler bulunduğu bir yer. Onun için ben böyle sadece şehir kelimesi bana çok sen saçmalıyorsun. Yani Bağdat'a şehir denmez. Bağdat nasıl bir yer?
1: Bağdat şöyle bir yer. Yani ilk olarak o Irak'ın başkanı.
0: Başkenti.
1: Bunun için yani dediğin gibi çok tarihi bir yer. Çok eskiden İnsanlar orada yaşıyorlardı. Şimdi son zamanlarda Abbasi zamanlarda Abu Cafer'in Mansur onu yapılmış.
0: Kurumuş.
1: Bağdat'ı. Ve hala devam ediyor. Yani Bağdat çok şey.
0: 8. yüzyılda kurulmuş Bağdat.
1: Evet, öyle bir şey.
0: Abbasi döneminde.
1: Evet. Yani çok farklı bir şeyler görebilirsin aslında Bağdat. Her bölgede, her mahallede farklı bir şeyler görebilirsin.
0: Farklı milletler, farklı ırklar.
1: Hayır, ırk aynı ırk ama yapısı. Yani her mahalle farklı bir yapısı var.
0: Yani, ne olarak?

0: Bina olarak mı?
1: Bina olarak.
0: Bina olarak, aynen. Anladım.
1: Bunun için yani başka ne diyebiliriz Bağdat hakkında?
0: Kaç milyon siz nüfusun?
1: Irak nüfusu 34 milyon yaklaşık. Hı hı. Ve sadece Bağdat yaklaşık 7 milyon.
0: 7 milyon fazla.
1: Evet, fazla. Biliyorsunuz onu şey Dicle Nehri, hı hı, oraya onun kenarında yani. Hı hı. Bunun için daha fazla bir güzellik verdi Bağdat'a. Hı hı. Yani gecelerde Dicle kenarında çok mükemmel bir yani havalar oluyor.
0: Kahire gibi bizde. Kahire mi çok mükemmel, başkent çok mükemmel.
1: Yani sizde Nil var.
0: Olsa, bizde Nil, Nil ne? Nil kenarında bilmem geceleri falan işte. Evet. Sen de aynı
1: i̇şte
0: şekilde Dicle.
1: Dicle var.
0: Dicle nehri.
1: Aynen. Çok güzel işte orada oluyor yani özellikle geceler, hı-hı, yaz gecelerinde.
0: Hı-hı. Ne yapılıyor mesela orada Bağdat'ta?
1: Yani
0: ne yapılabilir yani orada mesela ne yaparsınız orada ne tür eğlence ne tür hangi mesela müzeler falan işte orada var?
1: Müzeler orada var yani şey Bağdat Müzesi, hı-hı, orada var. Çok büyük bir müze. Hı-hı. Onu görebilirsiniz. Aslında çok tarihi yerler var orada, hı-hı, Bağdat'ta. Hı-hı. Mesela diyebilirim orada bir kule var. Hı-hı. Yani Bağdat Kulesi. Hı-hı. Ve başka bir saat, çok eski bir saat. Hı-hı. Onun adı Kaşle.
0: Kaşle.
1: Evet. Hı-hı. Çok eski bir saat. Yani başka bir
0: O şekilde yani şeyleri, müzeleri.
1: Yani müzeleri evet öyle oluyor. En büyük park orada Bağdat'ta Zevra Parkı.
0: Zevra.
1: Evet. Çok büyük bir park. Hem de hayvanat bahçesi de var. Hı. Evet. Yani bu şekilde.
0: Hı. Çok güzel. Bağdat. Bağdat harika. Aslında başka bir program olsa böyle bir konuşsak da Bağdat'la ilgili böyle tarih.
1: Aynen.
0: Çünkü zaten
1: bitmez yani.
0: Bin bir gece masalları zaten Bağdat'ta bayağı Bağdat'ta geçiyordu bir arada.
1: Evet.
0: Halife yani Abbasi halifelerin zamanında. Yani bayağı orada tarih yani. Tarih kokan bir yer. Çok güzel ya. Muhammed sen şimdi geldin Türkiye'ye daha dediğin gibi böyle çok Türk yani az da olsa evet biliyorsun babandan dolayı ama daha Türk kültürünle çok şey olmamışsın daha biraz kendini farklı hissediyorsun burada geldin tanıştın Türkiye nasıl buldun şehirlerini gezdin mi şehirlerini neler yaptın sen anlat bize yani.
1: Türkiye'ye geldiğimde ilk olarak Ankara'ya geldim. Hı hı. Burada Türkçe öğrenmeyi başladım. Hı hı. Ama bundan önce aslında ben Türkiye'ye daha önce geldim. Hı hı. 2010 geldim
0: 2010'da.
1: Türkiye'ye. Evet. Hı. Babamla, abimle geldim. Hı hı. Gezdik, hı, oraya. Gördüm, çok beğendim. Hı hı. Tekrar geri gelmeyi çok isterdim. Hı hı. İşte 2015 geldim Ankara'ya.
0: 2015'te.
1: Evet. Okudum. Okumayı başladım Tömer'de. Biraz öğrendim. Ondan sonra gezmeye başladım.
0: Evet.
1: Ve tabii ki ilk olarak yani
0: nereye
1: İstanbul'a gittim.
0: İstanbul'a.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mükemmel bir yer, mükemmel bir şehir. Hı-hı. Çok beğendim. Tüm tarihi şeyleri gördüm. Camiler orada çok güzel, çok beğendim. Ve en sevdiğim şey İstanbul'da Boğaz manzarası. Boğaz. Özellikle gecede.
0: Gece.
1: Yani gerçekten harika onun abi gibi görmedim hayatımda. Aynen. Çok çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim onu. Orada binalar çok beğendim. Yani hayran oldum. Çok güzel bir binalar var orada. Tarihi binalar hem de yeni binalar.
0: Ben aslında bana sorarsan ben İstanbul'daki yeni binaları sevmiyorum. Hmm. Hepsi gökdelen. Kendimi böyle yani evet modern bir şehir olabilir şey olabilir de zaten modern yani dünyada modern şehirler artık gökdelen falan yapıyor ama ben o yerlerde kendimi iyi hissetmiyorum yani böyle hep gökdelen kendimi çok küçük hissediyorum değişik ben daha çok doğal yerleri seviyorum eski tarihi yerleri seviyorum tabii bu benim görüşüm.
1: Benim görüşüm öyle. Yani diyorsun çok küçük hissediyorsun eğer çıkmazsan. Ama çıktıktan sonra bu binalara baya bir fark, bir görüş görürsün.
0: Tamam, olabilir ya. Şu an biz bir psikolojiye, psikoloğa ihtiyacımız var. Bir şimdi bizim analiz yapsın.
1: Aynen, işte ben İstanbul'da tam adı hatırlamıyorum ama en yüksek küle oraya çıktım. Tüm İstanbul'da izledim. Gerçekten mükemmel.
0: Hisar'a mı çıktın yoksa? Hisar.

0: Başka şehirlere de gezdim.
1: Nereye gezdin mesela?
0: Bursa'ya gittim.
1: Bursa'ya gittim.
0: Uludağ. Yani tabii ki de.
1: Sen yüksek yerleri seviyorsun galiba.
0: Aynen, çok severim. Orada çıktım. Tilifre'ye çıktım. Çok beğendim. Çok farklı bir şey yani. Şehirde... Yani...
1: Korkmadın mı?
0: Yok, korkmadım. Yok. Korkmadım. Çok güzel. Yani aslında şehirde hiçbir şey yok. Kar yok. Ama Uludağ'a çıktıktan sonra yani bayağı farklı bir şey gördük. Çok kar vardı. Ondan sonra yani kayak falan yaptık orada. Çok güzeldi. Başka şehirlere nereye gittim? Biraz Karadeniz'e geçelim. Trabzon'a gittim. Aynen. Geçen Kurban Bayramı'nda gittim. Trabzon'a. Uzungul'a gittim. Evet, yani orada
1: balık yemişsin kesin.
0: Tabii ki de. Orada yani çok severim ben balığı orada. Orada çok farklı bir şey. Yani hem göl hem de dağlar arasındaki hem de yeşil bir yer.
1: Yeşil. Aynen.
0: Yani mükemmel bir şey.
1: Hakikaten çok güzel. Peki başka nereye gittin?
0: Antalya'ya da gittim.
1: Vay be ya. Evet. Yeni geldin. Tüm şeyleri gezmişsin.
0: Aynen. İşte Antalya, Akdeniz. Yani başka bir şey. Yüzmeyi ben çok severim. Onun için orada çok yüzdüm ve arkadaşlarımla çok takıldım. Orada çok şeyler yaptık.
1: Bir şey merak ediyorum. Oradaki balıkların tadı farklı mı?
0: Gerçekten yemedim orada.
1: Orada yemedin. Antalya'da yemedim.
0: Antalya'da yemedim.
1: Farklı mı abi Antalya'daki balıkların şeyi, balıkların tadı? Yani Akdeniz'in balıklarıyla Karadeniz'in balıkları farklı. Kasım abi farklı diyor. Evet. Ben de merak ettim de acaba. Başka nereye gittin?
0: Başka nereye gittim? Zonguldak'a gittim. Aslında Zonguldak'a gittim sadece bir şey için. Sadece yani yüzmek için.
1: Ha, yüzmek için sadece.
0: Aynen.
1: Vay be.
0: Bir gün.
1: Muhammed'e mi bakın ya arkadaşlar? Sadece yüzmek için Zonguldak'a gittim.
0: Bir arkadaşımla oraya gittik. Aynı günde gittik ve geri geldik.
1: Kaç saat buradan? 3 saat mı yoksa?
0: 3 saat, 3,5 saat. Öyle çok bir şey, yakın evet. Bir yer yani. Gittik işte orada plaj falan yani takıldık. Gece de geri döndük.
1: Bayağı maşallah.
0: Çok güzel.
1: Geziyorsun ya Muhammed, geziyorsun, tuzuyorsun.
0: Ne yapayım, çok güzel Türkiye.
1: Tadını çıkartıyorsun. İyi ya, sen daha gençsin. Tadını çıkart. Evet. Başkanına soracaktım. Şimdi mesela Irak'ta zaten benim bildiğim kadarıyla arkadaşlarımdan zaten Arap kültürü yemek olarak yemek kültürü, Arapların yemek kültürü farklı şeylerden. Yani çok farklı değil Türk yemek şeyinde. Ama mesela orada mesela en meşhur Irak'ta en meşhur yemeğiniz ne?
0: En meşhur dolma diyebiliriz.
1: Dolma. Ama evet. Dolma ortak. Dolma ortak. Da burada
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Ortak ama
1: Mısır'da
0: farklı.
1: Mısır'da da yapıyoruz biz.
0: Ama farklı bir tadı var.
1: Yani... Ben daha önce aslında yedim. Bir arkadaşımız vardı Iraklı. Bize şey getirmiş, Allah razı olsun. Dolma getirdi oradan. Ama dolmanın hakikaten tadı farklıydı. İçinde şey var. Sarımsak mı koyuyorlar? Sarımsak. Evet. İçine sarımsak koyuyormuşsunuz. Bir de çok fazla limon sıkıyorsunuz.
0: Limon, evet.
1: Çok fazla
0: çok
1: limon
0: fazla,
1: sıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bir de yani biraz yağlı.
0: Yağlı, aynen.
1: Yağlı. Tamam, evet, güzel arkadaşımın getirdi. Allah razı olsun. Çok güzel, çok mükemmeldi. Annesi mi yaptı, kendisi mi yaptı tam olarak hatırlamıyorum. Buradan ona selamlıyoruz bu arada. Arkadaşımızın ismi Nura. İşte yani güzel, eline sağlık, çok mükemmeldi ama çok fazla limon var içinde. Yani farklı. Mesela Mısır'da biz daha farklı yapıyoruz mesela. Bu kadar limon sıkmıyoruz içine. Yani hatta limon tamamını sıkmıyoruz. Herkes kendi isteğine göre, kendi tabağını alarak kendi isteğine göre sıkabilir. Bu içinde de şey olmuyor bizde. Sarımsak olmuyor. Sanırım Türkiye'de de aynı şekilde.
0: Aynen. İşte orada yani şöyle. Limon içinde yoksa
1: dolma yok.
0: Dolma yok. Lezzetli değil.
1: Lezzetli
0: öyle
1: değil.
0: Öyle yani biz sayıyoruz. Evet yani onu çok limon koyuyoruz içinde.
1: İçine.
0: Bunun için daha tadı veriyor dolmayı.
1: Tat veriyor. Yani sizin işte yemek tadınız.
0: Evet biraz farklı.
1: Evet ama güzel. Başka meşhur olarak ne var mesela?

0: Başka
1: yemek.
0: bir balık var orada. Ama onun adı
1: Dicle Nehri'nden.
0: Dicle Nehri'nde aynen.
1: Vay vay
0: Evet.
1: vay. Arkadaşlar geçen bir bölüm vardı bizim arkadaş vardı Sırbistan'dan Damir. Damir'i hatta sen tanıyorsun.
0: Aynen tanıyorum.
1: O da Tuna Nehri'nden falan işte balıklar. Herkes kendi şeyinden söylüyor. Ben de diyorum ki Nil Nehri'nden.
0: Yani
1: Balıklar sizin Dicle.
0: evet balık orada yani mükemmel gerçekten farklı bir yönle yapılıyor. Onun adı mezguf diyoruz onun yemek.
1: Mezguf.
0: Evet
1: Nasıl yapıyorsunuz?
0: balığa getiriyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Onun etrafında balığa koyuyoruz.
1: Közlüyorsunuz. Yani böyle
0: Közlemiyoruz aslında.
1: şey gibi. Ne diyorlar ona? Bizde Mısır'da ya da Bedevilerin çölde bulunan kabileler bulunan insanlar yemekleri ya da etleri şey pişiriyorlar böyle sanki böyle yuvarlayarak böyle kavrayarak böyle şeyin ateş altına bir ateş var. Sanırım sizde de aynı
0: Aynen
1: şekilde balıkçı.
0: yonla yapılıyor. Evet doğru. Ve aynı şekilde çok limon koyuyoruz onun üstünde.
1: Ama bu balık yani tamam anlaşılır yani balık
0: Evet.
1: limon balık olmadan nasıl diyeyim limon olmadan balık olmaz.
0: Tabii ki de.
1: O var.
0: Ve bu yönle yani çok çok mükemmel oluyor.
1: Ne yani limon dışında bunun mezgüfün ne özelliği var?
0: Ne özelliği var? Bu
1: Hangi baharat kullanıyorsunuz ya da nasıl?
0: yani şöyle baharat olarak çok fazla koymuyoruz. Ama ateş onun çok güzel bir koku veriyor ona. Yani farklı bir tadı veriyor.
1: Tamam neyle birlikte farklı ama bu sanırım bu farklı bir balığın türü.
0: Sadece Dicle'nin nehrinde balıkları. Yani
1: Büyük mü
0: nehri
1: küçük mü?
0: evet büyük.
1: Çok
0: Küçük
1: büyük.
0: olmuyor.
1: Ha, küçük olmaz.
0: Aynen. Yani sadece nehri balıkları. Çok fazla bir tadı veriyor yani.
1: Peki pilav mı kullanıyorsunuz?
0: Yani fark etmez.
1: Yanında ne kullanıyorsunuz?
0: Pilav olsun yani bazen ekmek de olsun. Ekmekle yiyorlar. Ama dediğim gibi büyük olsun. Yani büyük
1: Büyük balık.
0: evet büyük bir balık.
1: Bir balık ve o şekilde yani ateş üzerinde böyle
0: Evet.
1: yuvarlayarak balığı
0: Ne yapabiliriz?
1: öldürüyorsunuz ya. Közlüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne işkence ediyorsunuz balıkları?
0: Aynen işte balık.
1: Tamam. Başka var mı böyle farklı bir yemek? Yani Irak'ta olup da Türkiye'de olmayan.
0: Yani
1: Çok farklı bir yemek.
0: çok farklı. Yani gerçekten görmedim çok farklı bir yemek aramızda. Ama farklı bir şekilde yapılıyor. Yani bazen aramızda yani şöyle
1: Bir baharat farkı,
0: baharat
1: bir
0: farklı,
1: bilmem ne
0: tadı
1: farkı.
0: farklı, evet.
1: Aynen
0: Ama hemen
1: anladım.
0: hemen aynı yani.
1: Aynen. Peki burada Türkiye'ye geldikten sonra burada Türkiye'de olup da Irak'ta olmayan bir yemek çok farklı ya da çok sevdiğin Türk kültürüne ait bir yemeği çok sevdin mi? Farklı burada. En sevdiğin böyle yemek.
0: En sevdiğim yemek Türkiye'de. Çok zor bir soru.
1: Hepsini seviyorsun. Hepsini
0: Aynen.
1: seviyorsun.
0: Hepsi
1: Ama
0: seviyorum.
1: belli etmiyorsun. Hiç belli bir yok yani şu
0: Yok
1: an.
0: ben yani çok yiyorum ama çok şükür
1: Maşallah,
0: kilo
1: maşallah.
0: almıyorum.
1: Arkadaşlar kilo almıyor.
0: Aynen. En sevdiğim yemek burada yani tavuk çok farklı bir tadı var Türkiye'de.
1: Bu daha
0: Yani
1: güzel.
0: daha güzel. Evet, daha lezzetli.
1: Nerede yedin?
0: Nerede?
1: Çok merak ettim şu anda.
0: Her yerde yedim
1: Her
0: tavuk.
1: yerde yiyorsun. Daha
0: Evet.
1: güzel
0: Çok
1: diyorsun.
0: güzel yani. Farklı bir tadı var. Tabii ki de burada çok çorbalar yapılıyor Türkiye'de. Çok
1: Burada hakikaten
0: çeşit
1: çorba
0: çeşit
1: kültürü
0: evet.
1: çok çeşit.
0: Çeşitli bir
1: Çeşitli.
0: çorbalar yani her gün yani yeni bir
1: Çorba.
0: çorbayı
1: Bir
0: tadıyor.
1: ezgelin çorbası, bir mercimek çorbası, bir ismi neydi? Yoğurt çorbası, bir tarhana çorbası, bir de çok işkembe
0: Aynen.
1: çorbası. Yani çorbalar bitmiyor burada.
0: İşte yoğurt çorbası çok farklı.
1: Şiriye
0: Evet, çok farklı geldi bana. Daha önce denemedim. Yani
1: Hangisi?
0: yoğurt çorbası.
1: Yoğurt.
0: Evet.
1: Ben yoğurt çorbasını sevmiyordum.
0: Yok, ben seviyorum
1: Ben sevmiyorum.
0: şimdi. Başka yani ne olabilir? Yani dediğim gibi yemeklerimiz hemen hemen aynı. Çok
1: Evet.
0: sevdim ben onu.
1: Buradaki tatlılar falan.
0: tatlılar işte. En sevdiğim tabii ki de baklava.
1: Baklava.
0: Yani başka bir
1: neyli
0: şey.
1: Neyi seviyorsun? Antep fıstıklı mı seviyorsun yoksa cevizli mi seviyorsun?
0: Yok, fıstıklı seviyorum. Çok severim ben fıstıklı. Başka ne severim burada tatlılar? Ya çok çeşit bir tatlılar
1: çok
0: burada.
1: Çok çeşitli. Onda var ama.
0: Trileçe de çok severim.
1: Trileçe.
0: Baya bir şey yani.
1: Seviyorsun.
0: Bayağı, evet.
1: Maşallah. Yemekle aran maşallah.
0: Aynen. Her şeyi aradım. Yani yemek hakkında her şeyi biliyorum.
1: Peki Muhammed şeyi geçelim. Burada Türkiye'de sen yani evet gezmek, tozmak, yemek falan işte. Sen onun dışında neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Yani kültür hakkında daha araştırma yapıyorum. Yani her gün yeni bir şey buluyorum.
1: Hı hı.
0: Tarih hakkında yeni bir şey
1: Türkiye,
0: bulmayı. Evet, Türkiye
1: tarihi hakkında.
0: Aynen. Her gün yeni bir şey bulmaya çalışıyorum.
1: Etkinliklere falan katılıyor musun?
0: Evet, tabii ki de yani.
1: Ne yapıyorsun mesela?
0: Ne yapıyorum mesela?
1: Yeni arkadaşlarla ediniyor musun? İster Türk olsun, ister misafir uluslararası arkadaş.
0: Uluslararası arkadaşlarım yani daha nasıl daha farklı bir tadı veriyor. Çünkü onlar benim gibi yani yabancılar, bilmiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi daha seviyorlar.
1: Ben yabancı kelimesini kullanmıyorum. Yabancı değil. Uluslararası öğrenci, misafir öğrenci, yabancı değilsin. Yabancı mısın? Yok, değilim.
0: Yok, değilim. Aynen, öyle diyoruz. Bunun için yani çok gezmeyi istiyorlar. Farklı yerlere gitmeyi istiyorlar. Ben geçen Çanakkale'ye gittim. Orada müthiş bir yer gerçekten. Yani onun tarihini bildikten sonra yani farklı bir görüş hakkında gördüm. Çok beğendim. Manzarası da çok güzel. Yani deniz kenarında yani müthiş bir şehir.
1: Çanakkale zaten yani şey dışında yani güzellikten manzaralar dışında çok önemli tarihi bir yer olarak hem değerli. Yani Türkler için, Türk toplumu için çok önemli bir yer.
0: Aynen.
1: Çanakkale şehirleri zaten. Çanakkale güzel ya. Çanakkale güzel
0: çok,
1: yani.
0: Çok güzel yani. Onun tarihini de bildikten sonra çok farklı bir şey bana
1: gerçekten
0: geldi.
1: Aynen. Evet, etken çok farklı bakıyorsun.
0: Önemli. Yani önemli bir yer Türkler için. Çok yani... Güzel, çok güzel.
1: Anladım. Peki burada Türk arkadaşlarım var mı?
0: Tabii ki var.
1: Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela?
0: Neler, çok eğleniyoruz Türklerle gerçekten. Yani keyifli bir arkadaşlarım var. Eğlenceyi seviyorlar. Farklı bir kültür gelen insanlarla
1: kültürden gelen, evet,
0: insanlarla tanışmak istiyorlar. Benim yani beni
1: İyi,
0: çok seviyorlar.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Yabancı diyorlar ki çok tatlı konuşuyorsun Türkçeyi. Aynen. Hem de çok bana yardım ediyorlar gerçekten.
1: Allah razı olsun.
0: Yani dil hakkında ya da başka şeyler hakkında tavsiye veriyorlar ya da yani çok severim onları.
1: Peki Muhammed, başka bir şey soracağım da ya da aynı soru farklı bir şekilde. Sen burada arkadaşlarla çıkıyorsun, eğleniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Okulunda var, ders çalışıyorsun. Başka aktiviteler falan yapıyor musun? Farklı kurslara gidiyor musun mesela?
0: Tabii ki de. Gitar. Şimdi gitmeyi gitar başladım. Evet. Onu öğrenmeyi başladım.
1: Nasıl gidiyor gitar?
0: Güzel gidiyor ama zor. Ama zaman lazım.
1: Evet.
0: Onu çok çalmayı severim. Yani öğrenmeyi gidiyorum. Başka ne için gidiyorum? Çevirmeyi de katıldım.
1: Ha, çeviri, tercüman.
0: Evet, tercüman. Arapça ve Türkçe. Onu katılıyorum. Çok mükemmel bir şey gidiyor. Yani fazla boş zamanım yok. Hakkında.
1: Maşallah.
0: Evet. Evet.
1: Maşallah.
0: Ya, okulda.
1: Gelecek sene de hiç olmayacak.
0: Aynen. Bunun için ben şimdiden hazırlanıyorum yani.
1: Aynen. Muhammed, burada şeyden bahsedersek yani Türk arkadaşlarına burada mesela hiç böyle bir yani bir Türk arkadaşın var da onun evine gittin mi, ailesi seni çağırdı mı, öyle bir şeyde bulundun mu hiç? Yani böyle aile ortamında bulundun mu?
0: Tabii ki de. Yani bulundum, hem de çok arkadaşlarım öyle şeyler istedik. Hı hı. Ama ben yani utanıyorum. Aynen. Gitmeyi utanıyorum çok.
1: Ama bence gitmen lazım. Yani özellikle öyle arkadaş, yani samimi bir arkadaşın varsa, hı hı, ve eğer davet ettiyse evine, bence gitmelisin. Çünkü hakikaten hayat orada değişiyor. Yani aile ortamı Türkiye'de, aile ortamı çok daha güzel. Yani tamam, gençlik böyle, arkadaş ortamı mükemmel falan da, gidiyoruz, eğleniyoruz falan, şey yapıyoruz. Ama Türk kültürünü öğrenmek istiyorsan, içinden dedikleri gibi, içinden öğrenmek istiyorsan, gerçek olduğu gibi öğrenmek istiyorsan, o zaman aile ortamından öğreneceksin. Ya değerleri öğreneceksin. Anne baba, yemek falan, işte o ortamdan öğreneceksin. Ve sadece de Ankara'dan değil de çok daha Anadolu'ya git, oradaki ailelere ziyaret et eğer arkadaşların varsa, kesinlikle çok daha farklı ve tadı farklı. Bence gitmelisin, utanma. Tamam. Ama samimi arkadaşlarınla. Herkesle böyle o zaman.
0: Yok, olmaz.
1: Beni ailene götür falan işte.
0: Yok, çok ayıp olur. Tamam. O zaman inşallah gideceğim.
1: İnşallah. Yani
0: yakın zamanda.
1: Yani bu benim tavsiyem. Başka ne soracağım? Buraya mesela Türkiye'de mühendislik okuduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani tabii çok daha var da mezun olana kadar.
0: Evet.
1: 5 mi? 6 mı?
0: Daha 4 sene var. Yani gerçekten şimdi tam bir plan koymadım ama kafamda çok bir, yani çok şeyler yapmak istiyorum. Çok iyi bir iş kurmak istiyorum. Ve Türkiye'de belki olur, başka bir ülkede de olur, ülkemde de olur. Yani tam karar veremedim.
1: Anladım.
0: Çünkü biliyorsunuz her yıl insan farklı bir şey düşünüyor, farklı bir şey görüyor. Onun kafa yani değişiyor, sürekli değişiyor.
1: Anladım. Peki burada nerelere gitmek istiyorsun? Yani böyle gitmek istediğin bir şehir var mı? Çok gitmek istediğin, daha gitmediğin?
0: İzmir.
1: İzmir'e gitmek istiyorum. Evet. İtalya'ya gittin. İzmir'e de mi gitmek istiyorsun?
0: Tabii ki de. İzmir'e gitmek istiyorum. Başka Mersin'e gitmek istiyorum.
1: Mersin güzel.
0: Van.
1: Van'a
0: gitmek istiyorum.
1: Bir de güneyde güney mükemmel. Urfa, Mardin mükemmel. Orada yemekler harika.
0: Evet.
1: Harika harika.
0: Hatay'a gitmek çok istiyorum. Orada yemekleri çok güzel diyorlar yani. Tüm Türkiye'yi gezmek istiyorum ama çok farklı, yani 81 şehir çok fazla.
1: Çok fazla. Evet. Ama inşallah zamanlı olur belki.
0: Evet, inşallah.
1: Peki Muhammed, hakikaten bugün seninle sohbet etmek güzel. Programımız güzel geçti, renkli. Senin bu ruhun, bu enerjinle birlikte güzel.
0: Çok sağ olun.
1: Ama maalesef uyarı geliyor ve programımızın sonuna geldik. Ve biz arkadaşlar yani bitirmek zorundayız.
0: Evet.
1: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için, bugün davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar, haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkçenin sesi.
2: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
3: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?

Ben seni kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum, çok seviyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

operasyonu, iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Raskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Türkmenleri ilin, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murad'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

Alep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

liderlerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkaderli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinize çok öpüyorum.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'den Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tan, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Emeklilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Enerji İşbirliği'ni görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ele alındı. Taraflar enerji sektöründeki ortaklıkların güçlendirilmesi ve kalkınma planlarının desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Delilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Enerji İşbirliği'ni görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

0: Atma yeğul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü uyum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Men esnerem, yar esner, bes kıymır yatağın. Ne koyurlar göz açak, ne koyurlar yatağın. Kurbanım bu çerçüğün toprağına daşına. Çok garipler hasretti ekmeğine aşına. Mazlumlar haver eder gece gündüz çağırı. Başımıza gelenler gelsin zalim başına. Her şey öz özün tutup kim kimin vayındadı. Varlı kardeş baş vurmaz bir yoksul kardeşine. Şarvan geldi hanı uçu. Kuşlar endi dene uçu. Başım terse keseler, yalan demem canı uçu. Dostum benimsi isit, ben de ölüm sen uçu. Binaya daş uğraydı, çırazın yaş uğraydı. Düşendim kara güne, bir mene baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sever, bilbil bağlı yer sever. Vefasızdan görmemiş, hebes yağlı yer sever. Bir baş vur, dostum bize bir baş vur. Öz yolun da itiri, eğer olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dert mende bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üsteydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, menem perişan dedim. Dediler zor avçıyık, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar, daldalar. Ama yoksul gelende her şey hüzün daldalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Çerçüş'ten Erbil aydı. Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş beklirdi kardeşim. O yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terçi bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal üracım gamine. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister. Bir garip can seçende gevli torpağın ister. Ay garip, hafta garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez ne ayıydı, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Alu yetse zulmetme, bin alı giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da gitti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettir ömürde.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım, içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış, içine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban.

Λοιπόν. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim. Çözülmüyor mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor mihriban.

Temmuz'un 24 boyu gün büyük zafer günüdür. Şanlı Türk'ün asil soyu gün büyük zafer günüdür, zafer günüdür. Bozok ve uçoklar kolu tarihi zaferle dolu. Açılsın fetihler yolu gün büyük zafer günüdür. Malazgirt'te izimiz var, nice şehit gazimiz var, bin asırlık mazimiz var, gün büyük zafer günüdür. Unutma, unutma ceddin vatanı, kurdular bize vatanı, uğrunda şehit yatanı, gün büyük zafer günüdür. Zafer günüdür. Yakındır günü gelecek, tüm cihan bunu bilecek. Haçlıyı kökten silecek, gün büyük zafer günüdür. Ağarsın artık ufuklar, dardır bize bu topraklar. Doğacak kutlu şafaklar, gün büyük zafer günüdür.

bilsin ki kan aynı kan. Zafer aşkıyla sen de yan. Gün büyük, zafer gün, zafer günüdür. Türkmen oğlu kan ekerim, burçlara sancak dikerim, Yezid kanını dökelim, gün büyük, gün büyük zafer günüdür.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğrul Oğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul Oğlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Avni'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tam, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücünün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

Suriye'de DAEŞ operasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin bir kamu kurumuna yönelik terör saldırısı hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.

Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe. Dünya Bankası Suriye'nin finans sektörünü modernize etmek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Kaynakla bankacılık, dijital ödeme ve finans denetim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın teknoloji ve siber güvenlik kapasitesi güçlendirilecek. Çalışmalarla en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif kullanması amaçlanıyor.

Suriye ve Suudi Arabistan enerji işbirliğini görüştü. Suriye ve Suudi Arabistan enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştü. Şam'daki görüşmede elektrik sektörünün geliştirilmesi, enerji şebekesinin güçlendirilmesi ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde sergilendi. Fransa'dan Suriye'ye iade edilen tarihi eserler başkent Şam'da düzenlenen yaz festivalinde sergilendi. Şam Kalesi'ndeki taht salonunda Palmira'ya ait mezar heykelleri, kabartmalı yazılar ve Roma döneminden çeşitli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 15 yıl önce kaçırılan eserler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Şam ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suriye'ye iade edilmişti. Eserler Suriyelilerden yoğun ilgi gördü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri ile 14 Haziran'da varılan mütabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, diplomatik sürece açık olduklarını ancak savaş durumunda da geri adım atmayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca hükümet ile silahlı kuvvetler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile mütabakat konusunda tam bir uyum olduğunu ifade etti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul

Lübnan Cumhurbaşkanı Avnan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgesel istikrar övgüsü. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Tom, Türkiye Cumhuriyeti ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyledi. Aoun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan ve Suriye'nin istikrarına verdiği önemi bizzat gördüğünü belirtti. Erdoğan'ın ekonomik ortaklık konusunda da açık bir tutum sergilediğini ifade eden Aoun, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istediğini ve Erdoğan'ın bu konuda çalışma sözü verdiğini açıkladı.

Suriyelilerin gönüllü dönüşünde yeni dönem. Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Göç Örgütü Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde destek sınır kapısında sona ermeyecek. Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım desteği sağlanacak. Suriye'ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek. Çalışmayla ayrıca kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi, geri dönenlerin istihdam ve mesleki eğitim imkanlarına erişerek Suriye'de kalıcı bir yaşam kurmaları hedefleniyor.

istasyonu iki terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Seyide Zeynep bölgesinde DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Suriye İç Güvenlik Güçleri saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki DAEŞ üyesini etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişilerin üzerinde patlayıcı düzenekler ve silahlar ele geçirildi.